bilemem nasıl bir gizem. Bir bakışmalar sonradan yüzünde güller açmalar aklıma düşer. Nasıl bir güzel.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 9 Eylül çarşamba gününe de başlarken uyanıp da radyo dinleyenlere, hala uyanmak için radyo dinleyenlere, oho çoktan uyanmış iş yoluna bile düşmüş olan dinleyicilerimize, şu an kahvaltı masasında çayına kahvesine bize eşlik ettiren tüm dinleyicilerimize günaydın. Ben Uğur'la güne merhaba. Bugün de 7'den 10'a yayında sevgili dinleyenler. Yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne başlayacağız. Amacımız, gayretimiz güne mutlu bir başlangıç yapabilmek. Sıradaki şarkı bugün de sadece sizin için olacak. O zaman hadi bakalım, hoş geldiniz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki...

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

İçiniz bereketli ve gününüz aydın olsun. E tabii ki kulağınızda. Güne başlarken Radyo Türkboğaz'da olsun dedik. Program öncesindeki sosyal medya hesaplarımızda paylaşılan geliyoruz gönderisinde. Peki kimler sesimize ses oldu? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Zühre Almanya'da bizlerle beraber, yolumuz radyodan geçiyor diyerek aramızda. Ne güzel bir yolculuktur o. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Yine Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle bu sabahta. Güne beraber başlayanlardan Rize İslampaşa'dan Lütfullah Salim, herkese hayırlı sabahlar dilekleriyle aramızda. Yine bir sabah ve yine işimizin başındayız. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, kazasız belasız bir gün diliyorum demiş. Amin. Günaydın, hoş geldin. Açıldı radyolarımız diyerek Serkan da bize eşlik ediyor şu an. O da Rize'de. İş yerine götürmek için kahvaltı hazırlığı yapıyorum demiş. Oh, en güzeli ve en sevdiğim. Hem sağlıklı beslenme, hem de çok fazla dışarıdaki beslenmeden uzak durmak da çok iyi. Hele hele bir de günün önemli bir öğünü kahvaltı olunca. Eline emeğine sağlık, afiyet olsun. İzmir Torbalı'da Murat Kırkmalı da bizlerle beraber. O da aynı şekilde herkese hayırlı işler dilekleriyle aramızda. Ona da biz sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Güzel bir mesai günü olsun. Arif Afyon'da son yıl aramıza katılanlardan Serkan Aktaş günaydın, ben de geldim demiş. Hoş geldin. Bir de Banu günaydın mesajıyla bize eşlik ediyor. Oh, iyi ki varsınız. Şahane başladık, daha da güzel devam edeceğiz. Sohbet konumuz kendinle ilgili keşfettiğin bir şey desem ne dersin? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

olsun boy, şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Ta İsviçre'den eşlik eden Necmi, çok teşekkür ederim. O karposal gibi olan şahane görsellerle mesajını da daha da güzelleştirmiş. Oralara da sana da sevgiler, selamlar olsun. Yeliz, günaydın, hoş geldin aramıza. İsmail Osmaniye de bizlerle beraber. Bugün de yine mesajıyla katılan dinleyicilerimizden. İyi yaptın İsmail, hoş geldin. Güzel bir gün olsun senin için de. Zerrin de Hatay İskenderun'da bizlerle beraber. Serkan, kendimde keşfettiğim şey, pazarlamacıyım ben ya. Hani ruhumda var pazarlamacı. Böyle pazarlama, bir ürünü satmak durumları vesaire. Ya Serkan, bunu bilmiyorum şu anki işinde işine yarıyor mu, kullanıyor musun, ama değerlendirilebilir. Önemli bir özellik. Günaydın. Demek ki o güveni ve tabii ki ürününe de bağlı. O ürüne olan inancına da bağlı. Gayet güzel anlatıyorsun karşı tarafa. Berk de Almanya'da şu an bizlerle beraber. Herkese günaydınlarıyla hoş geldin, sefalar getirdin. Sana da gün aydın olsun. Evet, kendinizle ilgili keşfettiğiniz bir şey. Yakınlarda da olabilir, daha önce de olabilir. Bakalım neler gelecek sizlerden. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geç.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlar.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Hava durum tahminleri meteoroloji tarafından yayımlandı. Rüzgar ve serin hava İstanbul dahil birçok ilde etkili olurken yeni hafta için sıcak hava uyarısı da var sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan yine yapılan hava tahmin uzmanları tarafından değerlendirmede ülkemizin yağsız bir haftaya girdiğini belirterek genel olarak hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin de üzerine çıkacağına dair işaretler var. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen rahatsızlık.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
3: Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'lerde şu an. Şile yolu

0: Kardeş, günaydın Uğur'cum. Ankara'dan Ozan ben. Kendimle ilgili keşfettiğim çok güzel bir şey var.
1: Nedir?
0: Yıllardır arkadaşlarımız halı saha maçı yaparız. Genelde beni sonlara doğru yazarlar. Son kişi gibi. Çağırsak mı çağırmasak mı? Şimdi ise beni ilk sırada yazıyorlar. Meğerse ben çok iyi bir kaleciymişim maşallah.
1: Oh, şahane.
0: Teşekkürler bu arada. İyi yayınlar herkese.
1: Teşekkür ediyorum ben de.
0: Bol kazançlar.
1: Ozan, kolay gelsin sana da, iyi çalışmalar diliyorum aynı zamanda. Güzel bir keşif bu arada. Yani futbolda pozisyon anlamında birçok alternatif varken önemli ve aranan isimlerden biri de olursun kalecilikte. Yine Almanya'da Selt'ten Emel de sevgilerilerimize katılmış. Hoş geldin Naime. Kendimle keşfettiğim şey, yeni tanıştığım birinde her şeyin çok güzel görünse dahi, ne bileyim, bir şeyler içime sinmiyorsa şayet, sonrasında mutlaka o kişiyle bir şey çıkıyor. Yani yok ya, ben yanlış hissediyorumdur diye hislerimi dinlemediğim her kişiden bu anlamda da yanıldığımı, yanılttıklarını görmüşümdür demiş mesajında. Yani evet, bu da his, insanın işte tecrübesiyle insan tanıya tanıya geliştirdiği bir durum olsa gerek.

0: Hadi çok işim var.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak.
9: Reklam.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi. İzmir'in kurtuluşu ilan.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim sevgili dinleyenler. Akdeniz bölgesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlar nedeniyle 294 hane boşaltılırken 720 kişi tahliye edilmiş durumda. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesi aralıksız sürerken Adana'daki yangının ise kontrol altına alındığı bildirildi sevgili dinleyenler. İnşallah tez zamanda diğer Antalya ve Mersin'de de aynı haberi alırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2026 Save Trend Yol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, sonrasında da kendi ülkemiz aynı şekilde ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Tarihi zaferlerinden dolayı milli sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında altın madalya olduğunu da vurguladı.

İnşallah da o yolda büyük mücadele vereceklerinden şüphemiz yok. Zaten finalin adı. Yine de kupanın adı da belli bizim için. Gönüllerinde aynı zamanda dünyanın da şampiyonu oldular. Daha nice güzel başarılara. Öte yandan İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı sevgili dinleyenler. Beykoz, Sarıyer ve Şile'de denize girmek 2 gün yasak olacak.

0: Geçmeyemez. Radyo Türk Kıvanç deseniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Şahane geçen, huzurla geçen ve sorunsuz, mümkünse sorunsuz, sıkıntısız geçen bir çarşamba günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Hatice ile. Şu an Antalya yolunda beraber, evlatlarıyla beraber tatil için okulların açılmasına kaldık mesajıyla. Yollarda bizleri dinliyor. Yani siz dönerken biz gidiyorduk demek için. Bu arada kendimde keşfettiğim, ailemle de daha çok mutlu olduğum demiş. Daim olsun mutluluğun. Arife Konya'da aramıza katılan dinleyicilerimizden. Gül öğretmenimiz günaydın. İyi ki hepiniz varsınız demiş. Gönlünüzden geçen de ömrünüze yazılsın diyor. Amin. İyi ki siz de varsınız Gül öğretmenim. Özledik sizi. Umarım çok güzel geçiyordur tatiliniz. İlhan Güven Bursa'da aramıza katılırken Aydın Helimoğlu Kapıkule sınır kapısında bizlerle. Adaşım Uğur Batman'da bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İsmimi değiştirdim. Ahmet, sizi Ahmet olarak dinlemeye devam edeceğim demiş. Oba, adaşım dedim bir de. Olsun, Ahmetler de bizim de. Hoş geldin. Günaydın tekrardan. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. Kendinizle ilgili keşfettiğiniz bir şey. Yakın zamanda da olabilir, uzun zaman önce de olabilir. Kendinizle ilgili keşfettiğiniz şeyleri konuşuyoruz. 505-188-30-0 mesaj attınız.
1: Radyo Turkuaz.

0: Sunset.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? En para

0: şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Enpara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Fransız soprano Emma Champlin'in 29 Eylül'de İstanbul'da vermesi planlanan konser organizasyonu, sanatçının işgalci İsrail rejimine verdiği açık destek ve skandal açıklamaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamen iptal edildi. Gazze'deki soykırım sürerken Tel Aviv'e moral ziyaretinde bulunan Fransız şarkıcıya Türkiye'nin kapıları kapatıldı. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 SEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp yine şampiyon olan, ikinci kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Amirli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti ve bir sonraki hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında altın madalya olduğu vurgulandı. Millilerimizi hem tebrik ediyoruz hem de bundan sonraki yine müsabakalarda da başarılar diliyoruz. Onlar bizim gururumuz adeta. Öte yandan Beşiktaş'ta da sevgili dinleyenler, olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alındı. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı verdi. Siyah beyazlarda seçim 24 Eylül'de yapılacak.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında, kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %71'lerde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılmış. 15 Temmuz E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde de yoğun bir trafik var. TEM'de Ataşehir Küçük Bakkalköy yönünde sağ şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik de yaşanıyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: saat 28.28 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış?
1: Sesini duymak çok güzel. Kayseri'den Hülya ben. Günaydın.
0: Günaydın. Hoş geldinlerimize. Yüreğine gönlüne sağlık. Mehmet Bülbül de aramıza katıldı Batman'da. Günaydın. Bir kocaman günaydın daha ulaştı. Sakarya Hendek'ten taksi şoförü olarak yollardayız. Herkes hayırlı güzel günler dilekleriyle aramıza katıldı Mehmet Büyükboğa. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler olsun. Hemen devam ettiğinde Hüseyin de şu an bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Giresun da aramıza katılıyor. Batman'da İlhan aramızda. Muhittin İzmir'den iyi yayınlar mesajıyla bize eşlik ediyor. Sıradaki şarkıyı çalışanlarına ve tüm tekstilde çalışanlara armağan eden Sevgül Denizli de bizlerle beraber. Hepsine de kolaylıklar dileklerimizi de ulaştıralım. Günaydınlar. Ahmet demiş ki bazı şeyleri fazla kafaya taktığımı, bazı şeyleri de artık hiç umursamadığımı keşfettim. Bir yerden sonra artık bir eleme mekanizması devreye giriyor değil mi? Kendimiz için. Lazım da. Peki siz kendinizle ilgili keşfettiğiniz şeyler neler sevgilerine?

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidigöz.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmede 3 büyük şehirde bakıldığında da başkentte 28 derece hava sıcaklığı, yine İstanbul'da ise 28 ila 29 derece, İzmir'de 32 ila 33 dereceler. Hava sıcaklıkları sevgili dinleyenler. Deniz suyu sıcaklığına bakıldığında ise Ege'de yer yer 26-27 dereceye çıkarken Akdeniz'de 30 dereceyi geçmiş durumda.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın.
0: Şu an arkadaşım Simge ile birlikte seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan edersen sevinirim. Parolamız neydi? Güne uğurla başla, mutlu kal.
1: Günaydın Yeşim. İkinize de sevgiler, selamlar olsun. Aydın da bizlerleydi. O zaman sıradaki şarkılar sizindir. Hoş geldiniz.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler Serap, günaydın. Hoş geldin aramıza. Muhammed de bizlere eşlik ediyor. Almanya'da şu an Muhammed Kayacan. Ona da armağan olsun sıradaki şarkılar. Hemen devam ettiğimizde Hatay Reyhanlı'dan Ali Konmaz da şu an sevgileriyle bizimle bu anı paylaşıyormuş. Fatma Fransa da bizleri dinliyor şu an. Paulo Coelho'nun bir gün uyandığında yapmayı isteyip de yapmadığın şeyler için zamanın kalmadığını fark edeceksin sözünü paylaşmış. İşte bu sebeple hiçbir şey ertelemeyin. Kendimde kendim uygulamasam da öneride bulunmayı sevdiğimi keşfettim diyor. Bu nasıl bir keşif? Ya kendini uygulamasan da öneride bulunmak. Yani ama kalıcılığını etkiliyordur bu durum bence. Yani sen de uygulayıp teklif edersen, bu öneride bulunursan, hem sen daha inanarak öneride bulunmuş olursun, hem de karşı taraf ha bak bunu söylüyor ama kendi de yapıyor, demek ki bildiği bir şey var ya da işte kendi de denemiş olmuş mantığında ilerleyebilir. Şahsen ben öyleyim. Günaydın Fatma. Kendinizle ilgili keşfettiğiniz şeyleri konuşuyoruz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk Pass

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Mutlu yıllar, mutlu akü.

0: tam 80 yıldır. Mutlu akü bir
1: numara. Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Japan Dilek No ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler, güne merhaba da. Hepimizin yaşadıklarımıza dair aslında özlem duyduğu anlar oluyor. Yani ekseriyette biten şeyler, geçmiş zamana dair. Hatta başlamamış şeylere dair de oluyor. Aslında yani tuhaf olan şey şu, insan olduğu yerde dursa bile ileriye gidiyor. Hani bakıldığında. Fakat işte sıyıramıyor kendini bu biraz önce söylediğim duygulardan. Scott Fitzgerald Muhteşem Gatsby kitabında şöyle bir cümle söylemiş. Çekiyoruz kürekleri, bizi durmaksızın geçmişe sürükleyen akıntıya karşı diyor. İşte bu akıntıya kapıldık mı fena. Yaşamak her şeye rağmen güzel. O yüzden o küreklere asılmalı, güzel şeyler yaşamalı.

Radyo Türk'ü muazzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, güzel geçen bir çarşamba günü olsun. Duyguların 4 mevsimini yaşayarak güne merhaba demeye devam ediyoruz. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Emre ile İstanbul'da bizlerle şu an işe giderken dinliyormuş her sabah olduğu gibi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın. Yine Emine de bizi Batman'da karşıladı. Oğlumla yoldayız. Onu bakıcıya bırakacağım, ben de işe gideceğim. Eşim Gökhan'ı ve oğlumu da çok seviyorum. Sıradaki şarkıları onlara armağan ediyorum demiş. O zaman hepinize güzel bir gün dileklerimizle armağan oldu bile. Sadık Ureli günaydınlar. Hoş geldin. Fatma günaydın mesajıyla Aydın Germencik Bozköy dağlarında incir toplarken bizleri dinliyor. Abo. Elinize emeğinize sağlık, bereketli olsun tabii ki. Günaydınlar. Hatice de Kırıkkale'de bize eşlik etmeye başladı. Fatma Nur, o da şu an İzmir Konak'ta. Babamla arabada dinliyoruz sizi demiş. O zaman ikinize de armağan olsun, iyi yolculuklar dileklerimizle. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu kendinizle ilgili keşfettiğiniz bir şey sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız olduğunu da hatırlatalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: arasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yeniden Karadeniz'deki tahıl sevkiyatını tehdit etmesi, küresel gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı. Buğday vadeli işlemleri %3,37 yükseldi. Buğdayın kile başına fiyatı 24.13 sent artarak 7 dolar 40 sente çıktı. Son bir aydaki yükseliş %15'i, yıllık artışsa %42'yi aştı. Küresel arz endişeleriyle birlikte mısır, soya, kanola ve yulaf gibi tarım imtiyalarında da hareketlilik yaşandı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Her zaman, her yerde yanında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Save Trend Yol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Amilli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Tarihi zaferlerinden dolayı milli sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında altın madalya olduğu vurgulandı. Millilerimizi hem tebrik ediyoruz bu güzel gurur, mutluluk için, hem de bir sonraki müsabakalarda, olimpiyatlarda başarılar diliyoruz şimdiden. Devam ettiğimizde, Akdeniz bölgesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlar nedeniyle 294 hane boşaltılırken 720 kişi tahliye edilmiş durumda. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesi canhıraş bir şekilde aralıksız sürerken Adana'daki yangının kontrol altına alındığı bildirildi sevgili dinleyenler. İnşallah diğer yerlerden de, Antalya'dan, Mersin'den aynı haberleri alırız tez zamanda. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı sevgili dinleyenler. Beykoz, Sarıyer ve Şile'de 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmış durumda.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. Sahil yolu Dragos Süreyya Paşa yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 çıkışında da Tem İstoç yönünde bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Yine İstinye Sarıyer Caddesi girişi sahil tarafına dönülen büyük kavşak hizası. İstinye Park Alışveriş Merkezi yönünde bir altyapı çalışması başlatıldı. Bölgede yolun bozuk olması nedeniyle araçların geçişinde de sorunlar yaşanıyor. Yani mümkünse farklı güzergahlar seçmek daha kolay olacak o yolculuk için. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur abi, ben Giresun'dan Ege.
1: Günaydın.
0: Herkes seni dinliyor. Seni de Ayhan abi kadar seviyorum, iyi günler.
1: Oley Ege, çok teşekkür ederim. Günaydın, herkese çok selamlar. Hoş geldiniz.
2: Günaydın Turkuaz ailesi. Kahramanmaraş'tan 28 derece sıcaklıkla herkese merhabalar. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
1: İşte hayırlı budur. İşler. Serkan, çok teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldin aramıza. Ebru da Antalya'da bizlere eşlik ediyor. Kendimle ilgili keşfettiğim şey, rüyamda birisini gördüğümde mutlaka onunla ilgili bir şey olayın gerçekleşmesi. Ya, içimdeki sesi dinlediğimde her zaman haklı çıkmam. Mesela 6. ismin giderek güçlenmesi demiş. Yani seni yormasın, seni yıpratmasın da. Hoş geldinlerimize. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Yeşilova Mahallesi'nde şu an Çakır Ailesi olarak da her gün biber toplarken bizleri dinliyorlarmış. İhsan, Aras ve herkese sevgiler, selamlar. Emeğin

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Getir de şehre dönüşte postalı ve çarşamba, iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Rüzgar ve serin hava İstanbul dahil birçok ilde etkili olurken yeni hava için sıcak hava uyarısı geldi sevgili dinleyenler. Yeni hafta için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacağına dair yağışsız bir haftaya girdiğimizi belirterek önümüzdeki hafta içinde, önümüzdeki günler içinde böyle bir uyarıda bulunuluyor meteoroloji hava tahmin uzmanları tarafından. Ama bugün için özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var.

rengi. Radyo Turkuaz.

Umarım güzel şeyler içine doğar, güzel şeyler gerçekleşir. Günaydın. Kürşat'ta bizleri İskenderun'da dinliyordu. Şerife Güven'e ulaşıyordu sesim. Yine Figen Odata Belçika'da sevgileriyle aramıza katılan dinleyicilerimizdendi. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. İzmir Karşıyaka'da Ayşegül şu an aramızda olan dinleyicilerimizden. Ona da sıradaki şarkıları armağan edelim tabii ki ama sessiz dinleyici grubunuzdayım diyor. Artık çok şükür mesaj diliyle de olsa sesinize şahit olmak kıymetli bizim için. Ve İzmir'de Lale Altunbaş da bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İzmir'in 9 Eylül kurtuluşu bugün. Yüreğine sağlık. Özgür'e de sevgilerimizi göndereceğiz. Ankara'da şu an. O da bizlerle bu anı ortak olanlar.

0: Bir şehrin yeniden doğuşu, bir milletin bağımsızlık zaferi. Bağımsızlık ve özgürlük ruhuyla 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun sevgili yerler. Kısa bir aradan sonra kapanış için tekrar buluşacağız. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: bütün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifeleri karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Ve uğurlu güne merhabanın. Bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatlerimiz onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde Radyo Türk Boğaz'da mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle birlikte olacak. O güzel sesi ve sohbetiyle. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Her birinize, sevdiklerinizle, iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber güzel bir çarşamba günü yaşamanızı diliyorum. Akşam saat 21'de Uğurlu Ayışın'da tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yine yarın da yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde gösterdiği başarıyı övdü. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum dedi. 3 ilde orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi Halilurrahman'ın başkanlığında açıldı. BM Genel Kurul görüşmelerinin 81.si 22 Eylül'de başlayacak. Fethiye Körfezi temizlenecek. Çevre Bakanı Murat Kurum yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Hayattır bu. Herkes gizebilir. Seven de terk edebilir. Unutan aniden hatırlayabilir. Soğuyan da yanabilir gönlümün dostları. Hayattır bu. Olur böyle şeyler. Herkese selamlar, sevgiler. Yanmaktan bahsetmişken her şeyi yak diyelim mi? Gönlümüzde, yüreğimizde, içimizde. Yakalım ki yeniden tertemiz bir şekilde küllerimizden doğalım. Ben bu hafta küllerimden doğdum. Ben bu aralar küllerimden doğdum diyenler burada mı acaba? Hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuvaz, Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosu. Öyleyse şimdi mikrofon kimde? Gönül dostu Füsun'da.

0: Eskiden bir şeyleri beklemeyi daha iyi biliyorduk belki de. Sevdiğimiz şarkı radyoda çıksın diye beklerdik. Fotoğraf çekilirdi, nasıl çıktığımızı görmek için günlerce beklerdik. Birini özlediğimizde hemen böyle görüntülü falan arayamazdık. Her şey bugünkü kadar hızlı değildi be dostlar. Ama nedense hiçbir şey de bu kadar çabuk da eskiliyordu. Şimdi kısacık minicik bir reklam molası, ardından konuşuyoruz, dertleşiyoruz, toplanıyoruz Radyo Turkuaz'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kışla

boş gururlar gerçekten beni çok üzüyor. Bakın 51 yıllık yaşantımda bu hayatta öğrendiğim bir şey varsa o boş gururun hiçbir işe yaramadı. Yani yarın barışırız, yarın hallederiz, yarın konuşuruz. Hiç bunu demeyin dostlar. Ya yarın yoksa? Yani bunu hiç unutmayalım. Hem varız hem yokuz. Bunu da her zaman kendimize hatırlatalım. Hadi bakalım başladık. 505 188 30 çift sıfırdayım.

vakit zaman. Yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın.

Şimdi bir gül çayı demliyor. Söyleyeyim Ümit abicim, bir gül çayı. Çünkü stresli, kaygılı ve zihninizin hiç susmadığı dönemlerde gül çayına bir şans verin demiş Hipokrat reçetesi. Ay çok da güzel yalnız, çok da severim. Bakın içinde öyle bileşenler varmış ki, işte böyle sakinleştiren, stres ve kaygı yanıtı üzerine etkileri hep böyle araştırılmış. Çok da güzelmiş. Yani gün içerisinde hani kafeinli içeceklerden birini azaltıp yerine bir gül çayı koyabilirsiniz. Tabii ki bu bir tedavi değil, aman sakın yanlış anlaşılmasın. Öyle hop sakinleştik falan derken, hani bu biraz daha sizi iyi böyle hissettirebilir. Yani psikiyatrik bir tedavinin yerine de geçmez. O yüzden ilaç kullananlar doktorlarına da bir sorsunlar. Ama 4-5 tomurcuk gül, bir fincan kaynamış su, mutlaka üzeri cam tabakta kapalı şekilde, hadi demleyelim de içelim.

0: Sevgili dostlarım, beni şöyle çok böyle dikkatlice dinlesinler diyorum. Çünkü onlar için çok özel bir şarkı gelecek. Neden mi? Az sonra.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hız.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobiliyle işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

Yani indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz.
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Evet, bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 104. yıldı ve bu 104 yıl öncesine gidiyoruz, 26 Ağustos'a gidiyoruz. Büyük Taarruz Harekatı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesidir. Ve 9 Eylül milli mücadelenin sona ermesiyle birlikte Türk milletinin bağımsızlığının kazanma simgesi de olmuştur. Evet, hem İzmirli Egeli dostlarıma buradan selam olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için mücadele eden isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle alıyoruz. En sevdiğim türkülerden biri. Sizlere armağan olsun.

İzmirli dostlarımız bizi çok seviyorlar. Her ilin sevdiği gibi var olun, sağ olun. Şu an mesajlar da geliyor İzmir'den. Canım güzel dostlarım. Evet, biz çok kıymetli bir ülkeyiz. Böyle renklerimizle, mozaiğimizle, seslerimizle, yörelerimizle, türkülerimizle, şarkılarımızla. O kadar güzeliz ki. İyi ki varsınız diyorum. Bu güzelliği Radyo Turkuaz'da bir araya getirmenin de gururu içerisindeyim. Hadi bir türkü daha gelsin mi? Var mısınız?

Radyo Turkuaz.

Vallahi iki gün kaldı. Söyleyeyim size, bir yeni ay geliyor. 11 Eylül'de Başak Burcu'nda. Şimdi emeğimizin karşılıklarını alma, hayatımızı düzene sokma ve daha planlı hareket etme konusunda çok güçlü bir destek sunacak bu yeni ay. İşte işti, sorumluluklardı, finanstı, ilişkilerde artık bizi hizmet etmeyen ya da tutarsız ilerleyen konuları yeniden değerlendirme zamanı. Sağlık, beslenme, günlük rutinlerimizi düzenlemek için de oldukça uygun bir dönem. Hadi şu vitaminlere baktalım, bir kanlar verildi mi acaba? Bir göreyim bakayım kimden şöyle bir kan tahlillerinizi bana gönderebilirsiniz. Doktorlar da duymasınlar. Ya Muhammed hocam der misiniz? Galiba tatildesiniz. Bir bakayım, beni dinliyor mu Muhammed hocama buradan selamlar. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Utku da buradayken biz sosyal medyada, hatta cuma günü bir sürprizimiz olacak ama duyurusunu yapacaktık. Ben dayanamayacak gibiyim. Acaba diyorum hafta sonu bir akşam saati benim sesimi duymak ister miydiniz? Hadi sürpriz olsun, bir şey söyle, sadece bu kadar. Sadece bu kadar söylüyorum. Yani bir akşam vaktinde şiirler, şarkılar, romantik bir program, gönül dostu Füsun'la nasıl olur sizce? Cuma günü konuşalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: kapısında var.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

Canım Eylül, biraz daha böyle bir yaz taklidi yapabilir misin lütfen? Biraz daha sonbaharı bekletebilir miyiz acaba? Vallahi bir dost tavsiyesi, güldüklerinizle yaşayın, yaşadıklarınızla gülün, ömrünüze bereket gelsin ve güzellikler gelsin dostlar. Aman da aman, bugün mesajlarım ne kadar çok. 505-788-30-0, ne kadar mutlu oldunuz. Yani bir hafta sonu akşamı söylemeyeceğim, tam saati, günü, tarihi cuma günü açıklayacağız. Tüm ekipten bunu duyabilirsiniz. Bir anda hafta sonları bir gün bir program olabilir. Ama ben tabii ki akşamı tercih ediyorum. Sizlerle akşam buluşacağız. Güler'cim, canım benim, Yeşim'im, Ayla'cım, Pervin, Şenay, Hatice, Sabahat, Hande, Beril, var mısınız? Uğur, Kamile.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde gösterdiği başarıyı övdü. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum, dedi. 3 ilde orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. OpenAI yeni yapay zeka modeli ve binlerce yapay zeka ajanını kullanarak 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüğünü açıkladı. Sıcak çay ve kahve gibi içecekleri düzenli olarak çok yüksek sıcaklıkta tüketmek yemek borusu kanseri riskini artırıyor. Uzmanlar içeceğin güvenli bir sıcaklığa ulaşması için içilmeden önce birkaç dakika beklenmesini öneriyor. Okuryazarlık seferberliğiyle 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda

0: 71.734 kadın okuma yazma öğrendi. Bu yıl 100.000 kadın kurslara katıldı. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları başladı. Festival 30 Eylül 4 Ekim arasında ziyarete açılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Yeni saatimize hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Şu an sesim acaba güzel geliyor mu? Net geliyor mu? Nerelerden dinleniyorum? 505-588-30-0'dayım. Yolda trafikte olanlara da çok tatlı, çok eğlenceli, çok güzel şarkılarım var. Bu arada incirler toplayanlar, finduklar toplayanlar. Harikasınız, artık onları toparlayıp galiba memleketten dönecek olanlar da var. Fatma'ya da buradan selamlar. Ayten'ime selamlar. Elif'cim hoş geldin. Sıradaki şarkıyı tabii ki sana da armağan edeceğim. Aysunlarımızı, Nazanlarımızı görüyoruz. Onlar için de gelsin.

Bazı şeyleri geri alabilseydim, fark etmeden büyürken geride bıraktığım çocukluğumu galiba birazcık seçerdim. Oralara bir giderdim gönlümün dostları. Mesela içimdeki o küçük kız hala balon istiyor ama ben yetişkin taklidi yapmaya devam ediyorum. Neden olmasın diyorum. Belki bugün kendime bir balon alırım. Şöyle güzelce de bir direk tutar, havalara da uçururum. Sizin için de tutarım, merak etmeyin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

de olsa günlük hayatta kullandığımız birçok şeyin aslında sandığımızdan çok daha ilginç bir amacı olabilir. Böyle sıra dışı bilgiler falan oluyor ya sosyal medyada. Onlar da bazen benim dikkatimi çekiyor. Kendim için böyle okurken sizin için de böyle paylaşıyorum, not ediyorum. Aslında küçük detaylar ama aslında bunlar kıymetli detaylar. Mesela ne olabilir? Şimdi yumurta. Yani çok seviyorum. Hiç yemeyen de var biliyorum, sevmeyen de var, çok seven de var. Ama bir bardak suyun içerisine yumurtayı bir atın bakalım. Hani taze mi değil mi bunu ayırt etmek istediğinizden emin değilseniz, yumurtayı kırıp da böyle koklamayın. Aman sakın öyle bir şey yapmayın. Mesela çok taze yumurta en iyi kaliteli olan yatay duruyor ve suyun altında duruyor bakın. Dik duran daha eski yumurta çok yakında tüketilmeli. Eğer yukarıya doğru çıkmış yüzüyorsa bozulmuştur, sakın yemeyin, sakın. Tüketmeyin, hemen çöpe atın. Yani emin olmadığınızda yumurtayla alakalı bu testi yapabilirsiniz. Yani çok taze olan aşağıda böyle su, bir bardak suyun içerisinde en aşağıda dipte duruyorsa, dik duruyorsa, tabii yatay duracak taze olan, dik duruyorsa yine aşağıda duruyorsa artık eskimiş ama yakında tüketin diyor. Yüzüyorsa, yüzeydeyse o zaman o yumurtayı kesinlikle tüketmeyin. Şimdi Max

maksimum çizgisini geçecek şekilde doldurmayın diyorlar. Mesela çamaşır makinesinde deterjanları, hani bir ön yıkama, iki ana yıkama, işte bir yumuşatıcı kısmı, bir de çamaşır suyu kısmı sonda var ya, bazılarında var. Ben hiç kendiminkinde görmedim çamaşır suyu kısmını, onu bilemiyorum. Şimdi çok kirli çamaşırlar için ön yıkamayı kullanabilirsiniz. Ama ana yıkamada da günlük deterjan oraya konuluyor ve çok da maksimumu geçmemek gerekiyor. Yumuşatıcı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben uzun zamandır kullanmıyorum. Sadece hani çamaşır yumuşatıcı kısmı içinde kullanılması gerekiyormuş orası. Bir de sadece makinenizde bu bölme varsa, yani dördüncü bir bölme, bir nasıl çamaşır suyuyla alakalı böyle bir damla gibi bir işaret oluyor. Oraya da çamaşır suyunu koyabilir misiniz, ekleyebilir misiniz?

Radyo Turkuaz.

biraz 90'lar diyelim gönlümün dostları. Ama 90 hatta 108 yaşındaki doktorun açıklamalarıyla da devam edelim. Çok şaşıracaksınız. Biyolojimizin gerçek katili. İşte ne yediklerimiz, ne içtiklerimiz, ne stres diyor. Acaba neymiş diye ben de bugün çok merak ettim. Sizlerle de paylaşacağım. Bu arada canımız kaptanımız sevgili Okan diyor ki şu an diyor valla İstanbul'da Bostancı'dan Beşlevent'e gelmeye çalışıyorum. Eyüp Sultan'a gelmeye çalışıyorum. Çok fazla trafik var demiş. Allah kolaylık versin. Ama Radyo Turkuaz açıksa çok da mutlu. Şu an bize böyle videolar gönderiyor, fotoğraflar gönderiyor. Hayırlı yolculuklar diliyorum. İstanbul trafiğinde özellikle ya da başka hangi şehirde şu an trafik varsa orada olan dostlarıma güç kuvvet diliyorum. Şimdi ne olabilir acaba? Vücudumuz sadece yaşın ilerlemesine değil de her gün maruz kaldığı alışkanlıklara ve çevresel etkilere de tabii ki tepki veriyor. Erken yaşlanmanın gerçek nedeni bu doktor diyor ki ne iç stresi ne de doymuş yağlar diyor. Peki nedir dedik? Mesela bakın bu çok önemli. Yalnızlaşma ve amaç kaybı. Yani faydalı hissetmeyi bırakmak beynin hayatta kalma sinyallerini kapatıyor. Zihinsel emeklilik galiba buna deniliyor. Aman dikkat. Yani organ yetmezliğinden çok önce organizmayı tahrip etmeye başlıyor aslında. Yalnız kalmamak gerekiyor. Bakın buradayız. Hani yalnızım diye bazen yazıyorsunuz ya. Konuşun bizlerle, dertleşin. Biz her zaman yanınızdayız. Mesela zihinsel zorlanmama nedeniyle oluşan bazı şeyler varmış. Mesela değersiz eğlence, bu ne demek? Değersiz eğlence tüketimi sinirsel esnekliği felç ediyor. Boşa zaman geçirmek. Yani bildiğiniz boşa zaman geçirmek sinirsel esnekliği felç ediyormuş. Yani karmaşık bilişsel zorluklar olmadan beyin küçülüyor. O yüzden diyorlar ya yani bir hobiniz olsun, yeni bir dil öğrenin, bir müzik aleti öğrenin, bir şeyler yapın, bulmaca çözün diye. O yüzden de yani boşa zaman geçirmeyeceğimiz kaliteli şeyler yapmamız gerekiyor. Kronik kas hareketsizliği. Yani kas kütlesi kaybı. Bakın benim annem demans. Hem de artık çok ileri derecede. Doktorun dediği bir şey vardı. Evet, o kaslara dikkat edilmemiş. Yani spor yapmaktan sadece bahsetmiyorum. Sadece yürüyüşten bahsetmiyorum. Özellikle 40 yaş sonrasında biraz kaslarımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü vücuda artık kendi kemiklerine ihtiyaç duymadığı sinyalini veriyormuş bu durum. Aman dikkat. Sonra doğadan kopmak. Ah, bunu çok yapıyoruz. D vitamini çok kıymetli. Bir ritmimiz var. Sirkadiyen bir ritim var. Bu bozuluyor ve endokrin sistemini dengesizleştiriyor. Ve tabii ki kırgınlık ve zehirli duygusal bağlar. Çözülmemiş duygular vücudu sürekli teyakkuz halinde tutarak

her şeyi bir değiştiriyor. O yüzden de kırgınlıklar, o zehirli duygusal bağları halletmemiz gerekiyor gönlümün dostları. Ve daha birçok şey var tabii ki, ama kimyasal hızlı çözümlerin kötüye kullanımı diye bir şey varmış. Onu da bir öğreneceğim. Yani boş ilaçlar da kullanmamak gerekiyor. Anlayamadım.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

gül çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

bazen dostlar daha iyi beslenmek için yediklerimizi tamamen değiştirmemize gerek yok. Küçük hazırlama ve eşleştirme değişiklikleriyle aynı besinden daha fazla yararlanabiliriz. Mesela benim bilmediğim çok şey vardı bu konuyla alakalı. Mutfakta olanlar, mutfağı sevenler kulağınız bende olsun.

Day di day day. Bu şarkı özellikle benim minik dinleyicilerime ve Göktürk'üme armağan olsun. Çünkü Şeyda'mın bir tanecik oğlu ilk göz ağrısı canımız Göktürk'ümüz 4. sınıf boyunca, bakın 4. sınıf boyunca prensiplerinden vazgeçmeden çok güzel bir şekilde, çok disiplinli bir şekilde hazırlandığı sınavı başarıyla geçti ve çok istediği, çok sevdiği bir okulu kazandı. Benim canım Göktürk'üm, gurur duyuyorum seninle. Seni çok seviyoruz anneciğim, babacığım, kardeşim. Ben de gönül dostu da çok seviyor. Göktürk gibi bütün yavrularımıza, evlatlarımıza gönülden başarılar diliyoruz. Kolay değil okullar, kolay değil sınavlar. Biz de hepimiz o yollardan geçtik biliyorsunuz.

ama yine de anne baba burada çok önemli. Ah Şeydam, benim canım Şeydam. Yani biz de çocuklarla birlikte aslında o sınavların içerisine giriyoruz. O yüzden de bütün yavrularımızın yüzü gülsün diyorum. Göktürk'ümü bir kez daha kutluyorum, gurur duyuyorum onunla. Evet, az sonra bazen daha iyi beslenmek için ne yapacağız? Neleri karıştırırsak, yan yana getirirsek ya da nasıl pişirirsek çok büyük bir etki alırız. Az sonra geliyor. Bu arada Şanlıurfa'dan Ömer şu an, ah çok sıcak burası gönlümün dostu demiş. Ablalarına, kardeşlerine armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Biz de artık yavaş yavaş serinlemeye başladı İstanbul, söyleyeyim size. Bakalım bir hava durumuna ya, bu hafta acaba, bu hafta sonu nasıl?

Miniklerim beni dinlemeye devam ediyormuş. Yozgat'ta şu an Eyüp ve ablası Adile, hatta böyle bahçelerinde antrenman yapıyorlarmış. Radyonun sesi de açıkmış ya, maşallah size. Maşallah, bu bence senin telefonun galiba Eyüp. Annenin mi senin mi, bir söyle bakayım bana. Ya Radyo Turkuaz, her yaş grubunda Radyo Turkuaz. Daha da ailemiz büyüsün diyorum. Daha çok dinleyicimiz olsun istiyorum gönülden tabii ki. Savaş'cığım hoş geldin. Tabii ki seni unutmayacağız. Sadık'ı da unutmayacağız. Sabah saatlerinde birçok dinleyicim vardı. Melek'cim, Uğur'cum, Zühre'cim, Beril'imiz, Güler'imiz, Kamil'imiz. Onlara da Abdullah Bey, size de selam olsun. Unuttuklarım varsa aflarına sığınıyorum. Şimdi veda etmeden önce az evvel dedim ya, bazı yiyecekler etkileşime giriyor. Mesela havuçları çiğ ya da sade yiyenler olabilir. Havuçları güzelce ne sade yağda. Bakın, sade yağ kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben bazen kullanıyorum. Ya da gerçek böyle bir zeytinyağında biraz pişirmeniz A vitaminini çok daha iyi emebiliyormuş dostlar. Bu çok kıymetliymiş. Havuç ve yağda. Sonra zerdeçallı sade süt yerine süte karabiber de ekleyin. Yani hem zerdeçal olsun, hem süt olsun, hem de karabiber. Bununla ilgili karışımlar gördüm ben ama ben tek başına bazen bunu kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Sonra keten tohumunu öğütmek, yani bütün keten tohumu sindirim sisteminin

0: parçalanmadan geçiyor. O yüzden de öğütmek çok daha iyi diyorlar. Yani öğütülmüş olanı tüketmeniz çok daha kıymetli olabilir. Sonra çayı yemekten hemen sonra içmemek. Bakın bu çok önemli. Yani çayı bir şekilde baktığımızda eminimini azalttığı için birçok yiyecekleri. O yüzden bir saat sonrasında, kahvaltıda da bizim bir alışkanlığımız değil mi? Doğranmış sarımsağı hemen tavaya atmayın. Sarımsağı önce 10 dakika bekletin. Böylece içindeki o kıymetli olan ne varsa çok daha iyi çıkıyormuş ortaya. Daha neler neler var. Fakat vaktimiz yok. Yarın devam ederiz. Artık veda ediyorum. Kısacık bir reklamım. Programın son şarkısı ve sonra Hilal Özgani sizlerle olacak. Unutmayın, cuma günü açıklayacağım. Hafta sonu sürprizim var. Cuma günü gönül dostunuz açıklıyor bence. Bütün ekip açıklayacak. Çok da güzel, böyle sonbahara yakışır. Hafta sonunda sürprizlerimiz olacak canım dinleyicilerime. Kendinize çok iyi bakın. Trafikte, yolda, evde, işte her neredeyseniz biz de sizin yanınızdayız.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünya çapında uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifeleri karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi. İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde gösterdiği başarıyı övdü. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum, dedi. 3 ilde orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi Halilurrahman'ın başkanlığında açıldı. BM Genel Kurul görüşmelerinin 81.si 22 Eylül'de başlayacak. Fethiye Körfezi temizlenecek. Çevre Bakanı Murat Kurum yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: Değmesin nazar. Radyo Turkuvaz'da sesimiz daha güçlü.
1: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Bolu Radyo Turkuvaz.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Sürücülerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

arkadaşlar İstanbul'da bir trafik var ama şöyle denk gelmiş. Hani okulların bir kısmı açıldı, işte Eylül geldi, tatiller bitti. İstanbul'daki o beklediğimiz kalabalık, hele geçtiğimiz hafta sonu dönüş yolu falan çok yoğundu. Dedim ki evet geldik, İstanbul'dayız, bitti dedim o şaşalı boş İstanbul yolları. %34'lerdeydi trafik bu saatlerde geçtiğimiz haftalarda. Şimdi ise %53 oranında bir trafik var ama çok da araç arızası var. D100 Avcılar, Şükrü Bey parseller yönü sağ şerit araç arızası. Bir şerit trafiğe kapalı, bayağı yoğunlaştırmış. Bir de Avcılar Gümüşpala'da yine araç arızası var.

Trafik oldukça yoğun, bir şeridi yine kapatmışlar. Onun bilgisini bir verelim. Yol çalışmaları var. E5 üzerinde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyorsunuz. İkinci köprüden başlıyor. Şeytan diyor ki yana şuna. Hoş geldiniz. 0505 188 30 çift sıfırdayız. Hilal Özgen ile

modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: değişik insanlarız ya. Kendi malımıza zarar veriyoruz. Çünkü bilmeden, önümüzü görmeden ve düşünmeden hareket ettiğimiz zamanlar bir faciaya yol açabilecek konuların başını çekiyoruz. Ne olaylar, ne olaylar. Olay Konya'da.
1: Kalbim sana hayırlı günler diler.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Şimdi Konya'da doğum günü kutlaması için otomobilin üzerinde, kaputun üzerinde meşale yakıyorlar, alev alıyor, araca da zarar veriyor. Yazık, günah ya, değil mi? Kimin arabası, kimin aracına zarar verdiniz? Kendi aracınızsa siz niye kendi aracınıza zarar veriyorsunuz? Doğum gününü niye meşale yakarak ortalık yerde yangın çıkarma pahasına, değil mi, kutluyorsunuz? Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da yaralı bir leopara yardım etmek istiyor. O kadar üzülüyorum ki görüntüleri izlerken. Leopar da kendini korumaya alıyor ve insanlara saldırıyor. Ya dün

0: saygısızca.
1: Bir reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Yeni Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana'nın Alada, Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor. Antalya, Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir dedi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun naaşı adli tıp kurumunca incelenecek. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam ediyor. Galatasaray saat 22'de Sporting Lisbon'da karşılaşacak. Yarınsa Fenerbahçe Roma'yı saat 19.45'te ağırlayacak. Serbest piyasada gram altın 6.860 dolar 48.48 euro ise 56.44 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

şarkıları yeniden düzenlenince hepimiz tekrar tekrar dinlemeye başladık. Saatimiz 13.04. Şu an benimle olanlara selamlar, sevgiler. Uğur'umuz var İzmir'den, Kamile'miz yine yanımızda. Almanya'dan Özlem çok beğenerek dinlediğini yazmış radyomuzu. Hoş geldin Hilal'imiz diyor. Vallahi bugün böyle bir sakinim değil mi? Sesim az çıkıyor. Böyle tatlı tatlı şarkılar.

0: Ya Gürkan, sen hep ateşe körükle gidiyorsun arkadaşım ya. Ben böyle hiçbir şey yokmuş gibi, her şey normalmiş gibi davranıyorum. Zaten bu Singo'nun sürekli bir sakat oluşu, değil mi? Böyle bir fenalık içimde, adam evde yürürken sakatlanıyor. Acil şifalar diliyoruz. Bununla alakalı konuşacak çok şey var ama. Singo'ma başarılar. Kısa bir reklam.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

1813-14. Hilal Özdemir'le Sosyal Hayat'ta yayın tüm hızıyla devam ediyor. Bakınız, önemli bir telefon markası yeni ürün tanıtacak. Artık işler bilmem kaç 18 Pro'lara, 18 Pro Max'lere falan geldi. Saatleri hiç sormayın. Hani böyle yıkılıyoruz dostlar arasında konuşurken. Ay benim de bu ay kredim, işte elektrik faturam. Ay ben bu ay nasıl geçineceğim? Görün ben 15 gün sonra herkes de 10. Hatta ben Pro 20'yi alacak olanları düşünüyorum. Daha çıkmamış.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

sıcaklığı her geçen dakika artıyor. Bakalım neler olacak. Osimhen de yok biliyorsunuz değil mi? Sakatlandı Osimhen'imiz. Valla Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl savaşacak tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi dün akşam başladı. Efsane başladı. Bakalım bugün nasıl devam edeceğiz.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya

0: virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yıldızlar günün şarkısını sundu.
1: Evet, biraz eskilerden böyle keyifli keyifli. Galiba dönem olarak yeni şarkıların hepsini alkışlıyoruz, emeklerine teşekkür ediyoruz ama eskilerden vazgeçemiyoruz. Genç bir arkadaşımız var, bizim de şirketimizin bilgi işlem bölümü oluyor değil mi Muratcan? Başka radyoları dinliyor musun Muratcan? Bizi mi dinliyorsun? Turkuaz radyolarını dinliyorum. Çocuk radyo dinlemiyor, zorla. Muratcan'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyorum. Çok sıkı bir radyo dostu. Konsere gidiyor, basket maçlarına gidiyor. Adam çok faal, hem genç, hem yakışıklı, hem kültürlü, hem işinde çok iyi, hem de bizim kardeş.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

devam edelim. Zaten yavaş yavaş siz öğle yemeklerini yediniz, kahvelerinizi içiyorsunuz. Ben de yayının sonlarına doğru yaklaşıyorum. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Önümüzdeki günlerde akşamları serin olacak. Cam çerçeve kapattıracak ama gündüzleri o güneş sizi ısıtmaya, sonbaharın yavaş yavaş o tatlı serinliğini getirmeye devam edecek.

0: şey için hepinize sonsuz teşekkürler. Ben Hilal Özgani. Yarın saat 12'de yine Radyo Turkuaz'da. Tekrar sizinle görüşmek üzere deyip öyle gidiyorum. Hoşçakalın.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana'nın İmamoğlu ve Alada, Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir dedi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun naaşı adli tıp kurumunca incelenecek. Kaçak ve sahte içkilere geçit verilmiyor. Yılın 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 673.085 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Muayenelerin büyük çoğunluğu aile hekimleri tarafından yapıldı. İstanbul'da bu yılın ilk 7 ayındaki yaklaşık 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bini aile hekimliklerinde gerçekleşti. Spotify, Türkiye'de yaz boyu en çok dinlenen şarkıları açıkladı. 2026 yazının en çok dinlenen şarkısı, Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren hileli oldu. Blok 3 ise Sebebi Yar şarkısıyla ikinci sırada yer aldı. Sosyal medya platformu X, içerik üreticileri için yürürlükte olan gelir paylaşımı modelini tamamen sonlandırdı. Özgün içerik ödülleri programını başlattı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Her gün yeni bir güzellikle başlıyoruz tabii ki. Bir dostumuz yazmış ben gelmeden, sevgili Mehmet. Çok teşekkür ederim. Bazı insanlar gelir, ortam güzelleşir diyor. Sen de öylesin abi demiş. Çok teşekkür ederim. Eğer ki ortamlar, mekanlar güzelleşiyorsa sesimizle, şarkılarımızla, ne mutlu bize. Selam olsun benden de size. Enerjiyi veren sizlersiniz. Ben sadece burada bir vekilim, aracıyım. Arada bir gönül köprüsü kuruyoruz. O köprünün mimarları yine her daim olduğu gibi sizlersiniz. Yani neçesinde bazı insanlar gelir ama siz gelince daha da bir güzel.

Yeşil Ortam. Bunu unutmayalım. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat boyunca mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Önce ufak bir içtima alacağım programın hemen başında. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı ve sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-00 mesaj hattımız. Bizi sessizce dinleyenler, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Yine eğer ki programın bir parçası olmak isterseniz ben buradayım, haberiniz olsun. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Takip etmek isterseniz eğer @radyoturkuaz yazarak Instagram sayfamızı takibe alabilirsiniz. Aynı zamanda yine Utku ile istekler yazarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. O zaman hazırsanız 3 saatlik yolculuğumuza başlıyoruz.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
2: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
3: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
4: Altın kapıların nice sultanı açıldı konuya. Şimdi sıra bende.
3: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
1: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
6: Sen gece sultanla beraber miydin?
2: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün bir gerçek kılan Rabbim. Elbet yarım kalan da tamamlar.
7: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Bugün resmen şov yapıyorsunuz. Bugün de diyor ışığımızı açtık diyor. Artık karanlıklar düşünsün, eyvallah. Hareketli başladık, o zaman biraz daha hareketli gidelim zaten. Ortayı bulacağız birazdan. Buradasınız, doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, yine her daim olduğu gibi karşımda çok güzel bir topluluk var. O zaman Eskişehir'le başlayalım. SS'ten sevgilerle. 7 yaşındaki yeğenim Emirhan senden bir şarkı istiyor diyor. Sevgili Zerrin, selam olsun size. Abilerin en yakışıklı demeyelim, o kadar değilim. Yani normal kendimce bir insanım. Sevgili Vedat, sağ olasın. Sana da armağan olsun. Ömer Bursa'dan, canım bir tanem Gülten ve güzeller güzeli kızımız Ela ile birlikte sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun. Uğur, kolay gelsin sana da. Teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Kendişah Adana'dan, Bürücek Yaylası'ndan komşularım Saadet ve Sermin için demişler. Selam olsun size. Sivas'tan Mücahit ve Cihat, asansör kontrolü yapıyoruz demişler. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Yeşim, sizi dinliyoruz. Mukadder Hanım, her sabah uyanır uyanmaz diyor, mutfaktaki radyom sizin radyonuz demiş. Hemen açılır. Mutfakta arkadaşımsınız, sağ olun, eksik olmayın. Yozgat'tan çıkıp Ankara'ya yolculuk yapan, yolda dinlenebilecek tek radyo var, o da Turkuaz diyor. Güzel, huzurlu bir gün olsun. Sizden bir Ajda Pekkan şarkısı bekliyoruz. Ziya Berk kardeşime diyor, sevgili dostumuz, selam olsun sizlere de. Çok teşekkürler bizi her daim olduğu gibi tercih ettiğiniz için. 505 188 30

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, Dilek ben, bizim arabada sadece diyor Radyo Turkuaz dinlenir. Ben de diyor Serdar Ortaç diyecektim ki o çalıyor demiş, çok şanslıyım. İyi yayınlar, Foça'dan selamlar olsun demişler. Dilek Hanım'a, güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun.

Aydın Efeler'den Asiye ben, sizi uzandır dinliyorum. İlk defa yazıyorum diyor. Buray'dan bir şarkı bekliyoruz. Bütün radyo severler için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Merve Nur, abi kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı annem ve çok sevdiğim Dilek, Serpil ve Songül teyzelerim için. Şu anda seni kahve eşliğinde dinliyoruz. Afiyet olsun. Hatay İskenderun'dan sevgilerimle Yıldız ablamla kısır keyfi yapıyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de size. Deniz Hanım, çalacağınız şarkıyı şu an İstanbul'dayım ben diyor. Niğde'de eşim Ahmet'e anneme hediye etmek istiyorum. Onları çok seviyorum demişler gönderdikleri mesajlarında. Selam olsun size de sevgili dostlar. Canan Giresun'dan dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için de hediyemizdir dinleteceğim şarkı. Sakarya'dan Muhammed Emin, sesine sağlık abi diyor. Sertab Erener istekleri var, bakacağım. Sıradaki şarkıyı da arkadaşıma göndermek istiyorum demiş. Sağ olsun bizi uygulama üzerinden dinleyen sevgili dostumuz. Ayrıca Turkuaz radyoyu diyor, işe giderken, dönerken, evde, her saatte dinliyoruz demişler. En sevdiğimiz şarkıcı Elif Buse. Bütün şarkıcıları ayırt etmeyeceğim ama demiş, Giresun'dan selamlar olsun diyor. Sevgili Funda göndermiş olduğu mesajında peki. O zaman Elif Buse'den de bir şarkı dinletirim, olmaz mı? Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Utkuyla isteklerde 90'lar.
15: Utku'yla isteklerde 90'lar.

Tutmayın beni. Hatice Kırıkkale'den dinliyor bizi. 66 vatan 71 mekan diyor. Her şey gönlünce olsun. Evet, hafta sonu programlarımız başlayacak. Saati söylemeyeyim, cuma günü söyleyeceğim size. Ama bir pazar günü. Haberiniz olsun. Bakalım sevecek misiniz? Değişik bir formatta çıkacağım karşınıza. Hani böyle istekler gibi olmayacak. Biraz daha farklı. Daha fazla söylemeyeyim. Cuma günü açıklamasını yapacağım. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Bizim gurbette bitti diyor. Darısı bütün gurbetçilerin başına. Umarım herkes memleketine döner diyor. Artık İskenderun'dan gözde değil, Aydın'dan gözde. Eyvallah, teşekkürler. Sen de o zaman güzel, sağlıklı, huzurlu yaşayın. Selam olsun Aydın'da kulak veren bütün dostlarımıza. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan dinliyorum. İyi ki varsın. Sıradaki şarkı şu an servis size. Sizi dinleyen bütün arkadaşlar için. Peki. Merhabalar Utku Bey. İzmir Konak'tan Fatma Nur. Her zaman olduğu gibi dinliyoruz sizi. Sizden Melike Şahin'den bir şarkı istiyorum. Can kardeşim Sündüz'e gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Malatya'dan Zehra ve ailesi için. Mutlu oluruz demişler. Bakacağım, Müslüm Baba'dan bir şarkım var. Ama hangisi olacak, ona birazdan karar vereceğiz. Biraz hareketlendirelim mekanı, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Hadi buyurun, ben buradayım dostlar.

tane. Rabbim herkesin derdine derman olsun diyelim. Canım arkadaşlarım ve eşimle Kemer'e tekneye gidiyoruz ve sizi dinliyoruz diyor Betül Özmen. Haberleri yok diyor size mesaj yazdığımdan. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız diyor. İrem, Tuğba, Okan, Faruk, en kötü günümüz böyle olsun diyorlar. Sizlere de iyi tatiller diliyorum. Sevgiler, selamlar olsun, iyi yolculuklar. Firuzan İskenderun'dan sıradaki şarkı canım kızım için gelsin. Bugün İstanbul'dan geliyor demiş. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Evimde her gün tek yoldaşım diyor. Radyo Turku'a sağ olun, eksik olmayın. Nurgül, iyi yayınlar. Her daim dinliyorum sizi. Semih Cenk'ten bir şarkı bekliyoruz. İskenderun'dan Göktu, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Tülay Çanakkale'den her daim dinliyorum sizi. Sizlere de hediyemdir. Özellikle oğlum Cem'in doğum günü sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günleri kutlu olsun. İzmir'in kurtuluşu da kutlu olsun.

İzmir'de dinleyen dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. İzmir'den Ferhat, ayakkabı atölyesinde mesai arkadaşlarım, Gülşah, Aynur, Serpil, Naime ve Fatma için sizden bir şarkı bekliyoruz. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Serkan, Kahramanmaraş'tan, sabah 7'de radyo bir açılıyor diyor. Akşam 6'ya kadar sizinleyiz. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Şoför arkadaşlarımıza ve yolcu olanlar için demiş. Günün konusu ne demiş? Günün konusu sizin güzelliğiniz, sizin sağlığınız, sizin iyiliğiniz. Önemli olan bu. Ben buradayım, bakalım sizler neredesiniz? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramızda şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

ne çabuk bitti değil mi? Dün gibi yazın güzelliğini, sıcaklığını konuşuyorduk ama bugün miniklerimiz okula başladı alıştırma için. Önümüzdeki haftada okullar açılıyor. Yani hayat su gibi akıp gidiyor. Bir an duygusallaştım. Niye böyle oldu? Gece programını mı özlüyorum acaba? Merhabalar, Ahmet Güldal. Antalya'dan sevgilerle, yoldayız, işe doğru gidiyoruz diyor. Başta kaptanımız Ali abi, Pınar Hanım, Gül Hanım, Okay, Mehmet, Şef ve aynı zamanda Fatih için sizden bir şarkı bekliyoruz. Blok 3 de olabilir demişler. Bakacağım ikinci saatte, beklemede kalın. Merhabalar Mukadder Güral. Her gün zevkle dinliyorum. Demiş olduğunuz gibi, demin de dediğiniz gibi demiş, mutfak arkadaşımsınız. Sağ olun. Bir anneçesinde bir şekilde birilerine bir yerde arkadaş oluyoruz, yoldaş oluyoruz. Bunlar önemli tabii. Kutlamalar da devam ediyor diyor bu arada. Mukadder, canım kızımın ve 9-9'da doğanların doğum günlerini kutluyorum demişler. Ne kadar şanslılar. Muhsin Bey Rize'den selam olsun, siteden dinliyoruz sizi her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Osman Beyaz için armağan olsun diyor. Sana da afiyet olsun. Çaylar güzel. Harika vallahi. Denize karşı. Gülperi, bugün diyor dedemin ölüm yıl dönümü ve en sevdiği türkü var diyor. Çeşmi Siyahım, çalar mısınız demiş. Söz veremeyeceğim ama dedeciğin nurlar içinde yatsın sevgili Gülperi. Allah geride kalanlara sağlık, saat versin. Bakalım başka kimler var? İskenderun'dan.

Bir gün kardeşim ve yeğenimle beraber çay keyfi yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Sizin için ve bütün sevdiklerinize de armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Hadi gelin bu saati kapatalım. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber, kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana'nın İmamoğlu ve Alada, Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir dedi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun naaşı adli tıp kurumunca incelenecek. OpenAI yeni yapay zeka modeli ve binlerce yapay zeka ajanını kullanarak 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüğünü açıkladı. Sıcak çay ve kahve gibi içecekleri düzenli olarak çok yüksek sıcaklıkta tüketmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor. Uzmanlar içeceğin güvenli bir sıcaklığa ulaşması için içilmeden önce birkaç dakika beklenmesini öneriyor. Okuryazarlık seferberliğiyle 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Bu yıl 100.000 kadın kurslara katıldı. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları başladı. Festival 30 Eylül 4 Ekim arasında ziyarete açılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

15.06 ikinci saatteyiz. Merhabalar, Mersin'den Güneşan'dan dinliyoruz sizi. Özellikle Mersin Göreme gezisi sırasında Bacanak Mehmet, Baldız Hatice, abla aynı zamanda ben Hıdır ve eşim Rabia sizi dinliyoruz. Hıdır Yılmaz ve orada dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Malatya'dan sevgili Murat, tur şoförüyüm diyor. 2000'li yılların başında çok dinlediğimiz Yalın'ın bir şarkısı var diyor. Bakacağım o şarkıya da, selam olsun size. Sevgili Savaş Mersin'den, o da bizi dinliyor. Savaş'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. İskenderun'dan Gözde, Umut ve Baybars için gelsin. Aydın'a döneceğinize çok seviniyorum. Bir an önce görüşmek temennisinde bulunmuş sevgili kardeşimiz peki. Nihal Güneş, İzmir Çakaltepe köyünden selamlar, sevgiler. Her daim sizi dinlemekten büyük bir keyif alıyoruz demişler, sağ olun. Cemile, Kırşehir'de olan kıymetlim ve çocuklarım Mehmet, Emir ve Azra için, onları çok seviyorum. Bursa'dan Özlem, çalışırken her zamanki gibi dinliyoruz. Gülşen'den bir şarkı, iyi yayınlar. Tüm çalışan arkadaşlara da kolaylıklar. Muradiye, Denizli'den oğlum Orhan, Semih ve kızım Havva Eylül için diyor. Muradiye göndermiş olduğu mesajında, peki sizlere de armağanımız olsun. Aydın'dan Yeşim, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşım Gülbin'e, onu çok özlediğimi söylemek istiyorum diyor. Tekirdağ'dan Serpil, kolay gelsin. Şu an 4 kişi çalışıyoruz. Şefimiz Beyhan Hanım, Esen, Yasemin ve ben Serpil olarak sizden bir şey rica ediyoruz demiş. Bütün Tekirdağlılar için gelsin demiş. Eyvallah, selam olsun. İyi yayınlar Nazar. İstanbul'dan bizi ziyarete gelen Fatma öğretmenin bir şarkısı çalar mısınız demiş. Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Selam olsun size de. Afyonkarahisar'dan Yasemin, bugün kendim için bir şarkı istiyorum demiş. Peki sizlere de armağan olsun. Edirne Uzunköprü'den sevgilerle diye iletilen bir mesajımız var. Orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. KYK güvenlikçi arkadaşlarımız Bahar Çağlayan, Neval Kuruşar, Bülent Engin ve nöbette olan bütün arkadaşlar armağan olsun. Nurgül, o da bizi dinliyor. Kardeşim bugün okula başlayacak. Yeni yıllar, Allah sizin açıklığı versin demiş. İsmi Esila, maşallah. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Isteyen indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Eskişehir'den Halil Bey, her daim sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de, güzel bir şarkı ile eşlik edeceğim. Ayfer'in mesajı var. Sizi dinliyoruz demiş Biricik kardeşim Ebru Uzun ve arkadaşları için. Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna, Şahin, Sena Çakır için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun. Allah tez vakitte kavuştursun. Sevgiler, güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Arzu Bursa'dan, epeydir yazamadım ama demiş sürekli dinlemedeydim. Çok teşekkürler. Ufaklık bire başladı uyum süresinde. Büyük üniversiteyi kazandı maşallah, ne kadar güzel. Selam olsun Bursa dinleyen sevgili Arzu Hanım'a ve kıymetli ailesine de güzel bir şarkı hazırladım. Ali Konmaz, selamlar olsun. Hatay Reyhan'dan dinliyoruz sizi. Malatya'dan Sefa, eşim Zehra ve canım kızım Gökçe için sizden bir şarkı bekliyoruz. Ayşenur Antalya'dan, bütün gücümle çalışıyorum demiş. Allah kolaylık versin sana kardeşim. Merhabalar, selamlar. Arabaya binsem hemen radyomu açıyorum. Hem sizi dinliyorum hem de arabada bana arkadaşlık ettiğiniz için teşekkürler diyor. Sevgili Şeniz, benim gibi Almanya'da olup vatanına ve ailesine hasret olan gurbetçiler için gelsin demiş. Seviliyorsunuz. Şeniz Hanım'a ve güzel ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Rabbim tez vakitte kavuştursun. Güzeller güzeli kızım Azra'm için sizden bir şarkı istiyorum diyor ve onu çok seviyorum demiş. Seyhan Hanım göndermiş olduğu mesajında, sevginiz daim olsun. Devam edelim güzel bir Tarkan şarkısıyla. Varsa gönlünüzden geçenler, birazdan Radyo Turkuaz Instagram sayfasındaki son fotoğrafımın altına yorum yazan dostlarımızın mesajlarını okuyacağım. Eğer ki müsaitseniz siz de oradan bana yazabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere biraz daha. Radyo Turkuaz Instagram sayfasından son fotoğrafımın altına yorum yazan dostlarımızın da mesajlarını dile getirme vaktidir. Gülcan teşekkür ederim. Ümit Silivri'den dinliyor. Nihal iyi yayınlar temenniste bulunmuş. Datça Muğla'dan sevgiler saygılar. Sıradaki şarkı İlda için ve sevdikleri için. İyi yayınlar Utku abi. Urfa'dan Sibel ben. En sevdiğim için sizden güzel bir şarkı istiyorum. Merhabalar. Şarkılar çok güzel demiş Derya Hanım. Çok teşekkürler. Selam olsun size ve sevdiklerinize. Dürdane bugün benim doğum günüm diyor. Semih Cenk'ten bir şarkı dinleteceğim reklamdan sonra, olur mu? Selam olsun nice güzel yıllara. Merhabalar sevgili Muharrem İpek. Sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Efeler diyarından selam olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Ama şu anda mesaj göndermeyin ki ufak bir çalışma yapılacak mesaj attığımızda, haberiniz olsun. İnşallah ben size söyleyeceğim, o vakitte bana mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Ama şu an itibariyle WhatsApp'a birazcık ara verelim. Radyo Turkuaz Instagram sayfasındaki son fotoğrafın altına yorum yazabilirsiniz.

Sana kıyamam. Reklam. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

0: almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Gözlerimden gözlerine. Nursever, kıymetli dostum, ona ve annesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Semih Cenk çok severler, kulakları çınlasın sevgili dostumun. Merhabalar, Ayşem ben. Sarımsaklı'ya tatile geldim diyor. Eşim, oğlum ve ben sizden bir şarkı bekliyoruz. İyi tatiller diliyorum. İskenderun'dan Fikriye Soner Oruç kardeşler, sizden bir şarkı bekliyoruz. Siirt'ten eşim Deniz için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor sevgili Hüseyin Yıldırım. Selam olsun size de. Merhabalar, İstanbul Gazi Mahallesi'nden dinliyoruz sizi eşimle beraber. Seni çok seviyorum Ali'ye, tek yaşama umudum sensin diyor. O zaman sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Sivas'tan Ebru Uzun, arkadaşları Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin ve Sena Çakır. Bu kıymetli arkadaşlarımıza da armağan olsun. Allah tez vakitte sevdiklerinizi sevenlerinize kavuştursun. İstanbul'dan Fatih ben, şu an Erzurum'da olan her şeyim sol yanıma selam olsun diyor. Her şeyime bir şarkı istiyorum demiş sevgili Fatih. Seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. Ali Kırşehir'den özellikle sıradaki şarkı amirim Ramazan Sarı Sakal için Kenan Şahin'e ve Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki dostlara armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Osmaniye'den dinliyorum sizi. Mustafa Keskin, sıradaki şarkım sizlere de armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Harika bir Sezen Aksu şarkısıyla buluşturacağım sizi. Okuyamadığım birkaç mesajım daha var. Onları da okuyayım, geçelim şarkımıza. Severek takip ediyorum demiş. SLF diye göndermiş mesajını. Selamlar, sevgiler. İstanbul'dan selamlar, işteyim diyor. Sezen Aksu çalar mısınız demiş. Sevim, kocaman sevgilerle. Bu şarkıda sizlere armağanımız olsun. Semra Türk, Giresun'daki sevdiklerime selamlar. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hadi gelin yepyeni Sezen Aksu şarkısıyla buluşalım. Hemen ardından beraberliğimize devam edeceğiz. Artık mesajlar normale döndü. 505-188-30-0 mesaj attınız.

devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Kıymetli dostlarımız böyle bizi ziyarete gelince gerçekten çok mutlu oluyorum. Sevgili dostum, ismini söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Ama sadece bir şarkım var, onu da birazdan dinleteceğim. Çok güzel bir evladı var sevgili Piraye. Melek annesinden Piraye için ve bütün minik kız çocuklarımıza armağan olsun. Bir de bizim Duru'muz var burada. Duru da bizim için çok kıymetli. Çok değerli bir arkadaşımız. Gerçi cuma günü artık stajının sonuna geliyor ama gönül ister ki hep bizimle kalsın. İnşallah diyelim. Ne demişler, daha da kavuşmaz insan insana kavuşur değil mi Duru? Duru da çok efendi, çok akıllı, çok kıymetli. Gençler bizim her zaman olduğu gibi yarınlarımız. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim her zaman olduğu gibi yol gösterenimiz olacak ilerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda. Yani nice güzel yıllarınız olsun, sağlıkla, huzurla diyelim. Bu güzel şarkıydı başta sevgili Piraye için, minik prenses için ve sevgili Duru kardeşime de armağanım olsun. Sana ve bütün ailene de sevgiler, selamlar. Özellikle annene babana çok teşekkür ederim senin gibi güzel bir evlat yetiştirdikleri için. Devam edelim Utku ile isteklere. Önce bir Gökhan Türkmen şarkısı, Yol Arkadaşım. O kadar güzel yol arkadaşlarımız var ki aramızda. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi.
2: Güzellikler Dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Duygu ablamıza ve bütün sevdiklerine. Merhabalar Zeynep, ben eşim Serkan'la birlikte Samsun'dan 4 gün önce yola çıktık ve şu an Midyat Nusaybin yolu üzerine seyahat halindeyiz. Gezimiz diyor bütün hızıyla sizi dinleyerek devam ediyor. İyi ki varsınız demişler. Sizlere de iyi tatiller diliyorum, iyi yolculuklar. Nazan, oğlumun uyum haftası başladı diyor. Rabbim bütün yavrularımıza zihin açıklığı versin. Onları bütün kötülüklerden korusun. Amin. Birkaç gündür duygusalım diyor. Gözümün nuru büyüdü. 1. sınıfa başlayacak diyor. Öyle bir geçiyor ki zaman Nazan. Bir bakıyorsun bir bakıyorsun okul bitmiş. Hayırlısıyla inşallah. Oğlum ilk defa sizi dinliyor ve sizden bir şarkı istiyor demiş. Gülbahar Hanım Denizli'den dinliyor bizi. Sizlere de hediyem olsun. Merhabalar, bugün de sizin program ve şarkıların sayesinde günüm güzel geçti çok şükür demiş Alev Yılmaz. Giresun Keşap'tan dinliyorum sizi. Kızım Öykü için armağan olsun. Kızım Öykü Elam için rica ediyorum demişler. Peki. Esma Batman'dan sevgilerle. Göçmen kızıyım diyor. Sürekli diyor eşinin çekiştirenlere gelsin bir şarkı. Peki. Sizlere de armağan olsun, dinleteceğim çalışma. Devam edelim bu şarkıyla birlikte. Bu saati artık yavaş yavaş toparlayalım. Balkonda dinliyoruz sizi demiş. Siirt'ten eşim Deniz için bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Hüseyin Yıldırım. Selam olsun size de sevgili dostlar. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Gürcistan'ın Batum şehrinden havalanan iki kişilik özel uçak teknik arıza nedeniyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 80'ler akımı ilk bakışta eğlenceli görünüyor. Ancak elde edilen biyometrik verilerin çok farklı operasyonlarda kullanılma riski var. Uzmanlar dikkatli olunmalı diyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Adli tıp inceleme yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir dedi. Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda iki ABD gemisinin hedef alındığını yalanlayarak ABD donanmasına ait hiçbir savaş gemisi vurulmadığı açıklamasında bulundu. Serbest piyasada gram altın 6870, dolar 48.47, euro ise 56.49 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Yaparım.
1: İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Yapmamalı tabii, öyle değil mi? Son saatimizdeyiz. Son saatimizde bakalım dostlar nerelerde? Ufak bir yoklama alalım sizlerden. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar ve daimi dostlar, buyurun. Bir...

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun.

0: Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: VakıfBank Vino iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. VakıfBank daima seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Japan Dilek No ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Erkin Baba'nın şarkısıdır. İnan ki kimse yok içimde. Sevgili Mesut, canım kardeşim, o da şu anda beni dinliyor. Özellikle Selin Hanım için. Kıymetli dostu Avcılar'dan Selin Hanım'a, kıymetli ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı sevgili Mesut'a, kıymetli eşine, evlatlarına ve bütün dostlara. Murat'ı da unutmayalım. Öyle değil mi? Kulakları çınlasın Murat'ın da. Özellikle sevgili Selin Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için gelecek. Zekiye Gaziantep'ten biricik oğlum Kaan'ım için gelsin. Selamlar, sevgiler. Afyon'dan Serap Koca, eşim Sami, oğullarım Umut ve Mert için bütün sevdiklerimize. Elif'in mesajı var. Abi dinlemedeyiz diyor. Adım Ahmet. İlk defa yazıyorum ama sürekli dinliyorum sizi. Önce annem olmak üzere bütün annelerimize bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. İpek, kahvemi aldım diyor, sizi dinliyorum. İpek için ve bütün sevdikleri için armağanımız olsun. Murat'ın mesajı var. İzmir'den sevgili Murat'a ve bütün dostlarına armağanımdır dinleteceğim şarkı. Sevgili Muharrem, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. İzmir Poligon'dan sevgilerle. Kuaför salonunda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı aileme ve müşterilerime demiş sevgili Kaan Çoban. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Ezgi, sizleri severek dinliyoruz. Sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Peki Ezgi için ve bütün sevdikleri için de hediye etmiş olalım şarkımızı. Artık neredeyse son yarım saatimiz. Son yarım saatte ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Kısa kısa, hızlı bir şekilde mesajlarınızı bana aktarın ki ben de son şarkıları sizlere, adresinize teslim edeyim, olur mu dostlar? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Haberiniz olsun. Bakalım kimler nereden dinliyor? Kimler nerelerden eşlik ediyor? Herkesin gönlünden geçenleri de turkuaz güzelliğiyle sevdiklerine, sevenlerine aktarmaya devam edeceğim dostlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

16.34 saatler. İyi yayınlar, sıcak bir Kahramanmaraş'tan selam olsun eşime ve gurbetteki çocuklarıma diyor Dudu Hanım'a, Yıldırım ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Gökhan, çok teşekkür ederim, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Eğer ki sizlere bir moral, bir güzellik, bir anlam katabiliyorsam bu 3 saatlik zaman zarfında, ne mutlu bana tabii. Benden mutlusu yok. Yine çok şükür mutlu gideceğiz. Mutlu görevi bayrağı teslim edeceğiz. Mutlu bir şekilde. Bunlar önemli. Şimdi devam edeceğiz. Çok sevdiğim bir ses. Yorumunu çok beğeniyorum. Şarkılarını çok beğeniyorum. Melahat Gülses. Sıkça çaldığım bir şarkısı vardır size. Sürekli olarak o şarkıyı dinletirim. Söyle Nazmı Bu Kaş Çatış. Yıllar öncesinde rahmetli Zeki Müren'den dinlemiştik. Gerçekten müziğin içinde olan bir insan olarak benim de belki de hayatıma damga vuran şarkılarından birisidir Melahat Gülses'in. Kulakları çınlasın. Sağlık sıhhat diliyorum kendisine, güzel ailesiyle birlikte. O da yıllara damgasını vuran, bu müziğin içinde büyüyen, müzisyen bir ailede büyüyen insanlardan, nicelerinden bir tanesi. Hem şan hem ses eğitimi çok önemlidir. Sesi de çok güçlüdür. Çok harika bir yorumcudur Melahat Gülses. Melahat Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Önce bu şarkısıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından da artık yavaş yavaş programı toparlayacağız. Son mesajları birazdan dile getireceğim. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. O zaman bütün sevenlere, bütün Radyo Turkuaz dostlarına armağanım olsun bu güzel çalışma.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma vaktidir, zamanıdır. Çok teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Haziran, o da bizi dinliyor. Haziran için ve bütün sevdikleri için. Nalan Almanya'dan, gurbet ellerden sevgiler, selamlar olsun diyor. Sevgiler, selamlar olsun bizden de sizlere. İzmir'den Sultan, Sultan için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Kemalettin, şimdi gördüm mesajını. Senin de her şey kalbince olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Semra Hanım, selamlar olsun sizlere de. Belçika'dan selamlar olsun diyor. Giresun'daki sevdiklerime bir şarkı. Son şarkılar hazır. O kadar yoğun ki mesaj trafiği. Sağ olun, eksik olmayın. Ben müsaade isteyeceğim ama galiba biraz uzatmaya gideceğiz. Şöyle baktığım zaman gelen mesajları görünce. Murat sağ olasın. O da bizi İzmir'den dinleyen kıymetli dostlarımızdan. Çeşme'den sevgili Serkan, senin de her şey gönlünce olsun. Ali'nin mesajı var. Sevgili Ali'ye ve bütün sevdiklerine de armağanımdır. Sevgili Halis, sıradaki şarkı senin için ve bütün sevdiklerin için. Hediyemdir, kabul buyurun, keyifle dinleyin. Süreyya Hanım, her şey gönlünüzce olsun. Size ve bütün sevdiklerinize de sevgiler, selamlar. Evet, ben artık müsaade istiyorum sizden. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün olsun. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
5: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani fren durumu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Gürcistan'ın Batum şehrinden havalanan 2 kişilik özel uçak teknik arıza nedeniyle Rize ışıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler uçaktaki 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 80'ler akımı ilk bakışta eğlenceli görünüyor. Ancak elde edilen biyometrik verilerin çok farklı operasyonlarda kullanılma riski var. Uzmanlar dikkatli olunmalı diyor. NATO sosyal medya hesabında Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız savaş uçağı Anka 3'ü paylaştı. Paylaşımda müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretiminin gelişimine dikkat.

0: çekildi. KPSS alan bilgisi sınavları bu hafta sonu 3 oturum şeklinde yapılacak. KPSS ön lisans 4 Ekim'de, KPSS orta öğretim 25 Ekim'de, KPSS din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım'da yapılacak. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi akademik ve idari süreçlerde üretken yapay zekadan yararlanmak ve kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği AtaZeka platformunu kullanıma sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, bu yılın 8 ayında 167 milyon 552 bin yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirtti. 8 ayda uçak trafiği toplam 1,6 milyon oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine trafik yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Hop Dedik Show'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u başlatıyoruz. Saatler 17.08'i gösteriyor. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Yollarda olanlara, akşam için evlerinde hazırlık yapanlara, yurt dışında beni dinleyenlere selamlar. Yayına lütfen ortak olun. WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli,

0: Dostlar, bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Gastrolage pistlerde test edildi. 7

0: Kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: tonajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Bakalım. Mesaj yazanlardan ricam, adınızı yazarsanız sevinirim. Yani nereden yazıyorsunuz siz? Adınız da belli değil ki. Kocam için şarkı ama sen kimsin? Yani anladınız mı? Mektup gibi düşünün. Mektup yazmayı tabii unuttuk, bıraktık ama sol üst köşeye gön, iki nokta üst üste gönderen yani. Adımızı soyadımızı aşağıya alıcının adı soyadı adresi yazılırdı. Bunu da öyle düşünün. Kim

kimse şey oluyor. Ben de bileyim hiç olmaz. Sana göre isim okuyalım, tamam mı? Hadi bakalım. Mersin'deyiz. Şerzat selamlar. Dostlar, program istek programı değil. Oltkun'un alanı. Bizde sırada ne varsa bahtınız o çıkıyor. Onu da hemen söyleyelim. Erzurum'dayız Merve. Arabayı yıkarken seni dinliyoruz.

0: Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanında takımımıza başarılar dileyelim. Sinan, Biricik eşim Belban, çocukları Bege ve Deniz'le beraber seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Bir de doğum günü kutlamamız var.
1: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
1: Ben Deniz, ben Belinay.
2: Ben de Aysma. Bugün benim doğum günüm.
0: Öyle
2: senden
0: mi?
2: Senden güzel bir şarkı bekliyorum.
0: Tamam.
3: Seni seviyoruz. İyi yayınlar.
0: O zaman nice güzel yaşlara doğum gününüz kutlu olsun. 9 Eylül doğumlu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: akşamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show.
1: Selamun aleyküm.
0: Herkese selamlar dostlar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %69. Dün söyledim ama ben bir kere daha ileteyim buradan. Bu pazar günü Yeşilay Halk Sürüşü bisiklet etkinliği var. Sabah 9 itibariyle sahil yolu, ama neresi? Eminönü ile Beşiktaş arası trafiğe kapatılacak. Pazar sabahı 9'da Eminönü ile Beşiktaş arası trafiğe kapatılacak sahil yolu. Bunu iletelim sizlere. Tabii İstanbul'da trafik her geçen dakika artmaya devam ediyor. Bir anda %71 oldu. Şu anda saatler 17.26. İş yerlerinden de çıkışlar devam ediyor.

0: Teşekkürler. Giresun 28. Seda ben. Yer gök kırmızı. Konserve yapıyoruz. Sizleri dinliyoruz. Eşim Adem'e selamlar. Tamam. Konserve dönemi tabii ki. İstanbul'dan Murat Kaya. Safiye'ye bir selam yollayalım mı? Yolladım gitti. İskenderun'dan selamlar Atilla. Ne güzel bak, il il geziyoruz vallahi Radyo Turkuaz sayesinde. İskenderun'dan hemen Trabzon'a gidelim. Elif bizi dinliyor. İyi akşamlar Trabzon. Almanya, Veli Kaleli. Kemal Baba'ya bir selam yollayalım mı? Gönderdim gitti. Çocuklarım aldım eve gidiyorum. Kızım Kübra, oğlum Mehmet için bize bir selam gönderiyorum. Bakalım. Oğuzhan Bey buyurun.
1: İyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun.
1: Şu anda Pendik'ten Gebze'ye doğru hareket halindeyim. E5 üzerindeyim. Yaklaşık 10 dakika önce Şişecam Paşabahçe fabrikalarının önünde 4-5 aracın birbirine karıştığı bir kaza oldu.
0: Öyle mi?
1: Araçlar için ağır hasarlı bir kaza oldu.
0: O kadar.
1: Gördüğüm kadarıyla kişilere bir şey olmadı. Çok şükür iyiler.
0: Şükür olsun.
1: Lütfen peki. Trafikte çok dikkatli olalım.
0: Evet.
1: Özellikle şu anda bile trafikteyim. Sinyalsiz geçişler çok fazla. Sağdan sollamalar çok fazla. Lütfen trafikte dikkatli olalım.
0: Eyvallah.
1: Tekrardan
0: çok teşekkür ederiz. Valla trafiğin bir kültürü var. Dünyaca kabul edilmiş normlar var. Biz buna trafik kuralları diyoruz ama dediğim gibi biz sabırsız bir toplum olduğumuz için kendimize göre de kurallar üretiyoruz maalesef. İşte sağdan sollamalar, motosikletlilerin derdi ayrı, kamyoncuların derdi ayrı, otomobil kullananlar ayrı. Zaten genel manada bu kadar kazanın olmasının tek sebebi kurallara uymamak. Kurallara uyulsa kaza olur mu? Olmaz. Bu kadar basit yani. Ama maalesef yaşanıyor. Bir türlü de ders almıyoruz. Ben geçen bir tweet attım. Trafik kültürünü biz yaşayamadık, inşallah çocuklarımız yaşar diye. İnşallah öyle olur.
2: Evet valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Evet.
3: Harcanıyorsun sen beni işte.
0: Teşekkür ediyorum. İzmir'deyiz Nihal. Arkadaşıyla beraber bizi dinliyor. Selamlar. Reyhanlı'dan Ali, sana da bir merhaba. Dostlar bir reklam arası verelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat.

0: Mağazadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon1.
1: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Haydi bakalım, show devam ediyor. Kimler burada? Ya.
5: Bursa'dan ben Nisa.
6: Hah. Ben de Sema.
4: Hoş geldiniz.
5: Trafik çok yoğun.
4: Öyle mi?
6: Mudanya'dan Bursa'ya evimize gidiyoruz.
4: İyi yolculuklar, bilirim o yolu.
6: Selamlar diliyoruz size.
4: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
5: Hayırlı yayınlar.
4: Sağ olun, iyi yolculuklar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Haydi bakalım. Tekrar merhaba. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Saat 6'da ortaya bir konu atalım. Onu sizlerle beraber tartışalım. Filme bağlatabildim mi? Tamam, anladıysanız sorun yok. Güzel yorumlarınız oluyor. Ben onlara bayılıyorum çünkü. İzmir Özdere Murat, iyi yayınlar. Eşim Beyhan'ı çok seviyorum. Vay vay vay vay. Radyo aracılığıyla hemen yanı başındaki eşlere sevgi gösterileri. Bunlar gayet güzel. Seviyorum diyor.

0: galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
2: Devam edelim bakalım. Bursa'dayız Hatice. İncir reçeli yapıyorum. Sizleri dinliyorum. Sakarya'dan selamlar Nuran. Kırıkkale'deyiz Ömer. Hemen bir başka mesaj. Aydın'dayız sevgili Yeşim. İş arkadaşımızla beş çayın içerik seni dinliyoruz. Hemen oradan Mardin'e gidelim. Mehtap Hanım nasılsınız? İşinde. Şarkıyı Mehmet'e armağan ediyorum. Peki seve seve. Hamburg iyi akşamlar. Almanya. Hamburg'a geldim ben. Hamburg'a selamlar iletelim. Genel. Kasım Galatasaray'ımıza başarılar. Tamam. Bu akşamki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için skor tahminin. Vallahi Sporting Lisbon kendi liginde çok golcü bir takım. Sıralamada da ben biraz evvel baktım. İkinci sırada. Şu ana kadar da mağlubiyeti yok. Galatasaray'da keza artık Şampiyonlar Ligi takım ayırmadan her rakibin ne kadar güçlü olduğunu bilerek aynen gerek Galatasaray'ın gerek Fenerbahçe'nin yani futbolcularımızın son terine kadar, son nefesine kadar oynamaları gerekiyor. Başka bir arena özür diliyorum. O yüzden orada kendilerini göstersinler vallahi. Bu akşam deplasmanda Sporting Lisbon tabii 3 puan almak isteyecek ama Galatasaray bir puanı koparırsa vallahi şahane olur. Tamam inşallah. Ya oldu 3 puan aldı o ballı lokma tatlısı yani o ayrı. Ama bir beraberlik ben bekliyorum. Güzel de olur bu arada. Devam edelim. Efendim reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Yo reklamı sonra verelim pardon.

Antalya Kumluca. Emre, Emre ne haber, nasılsın? Allah'ım vardır. Az evvel çok güzel Nuran dediniz diyor. Yapma ya. Allah'ım vardır. Size mi dedim ben? Bir kere daha söyleyebilir misiniz acaba? İzmir'den Nuran ben. Peki o zaman. İzmir'den Nuran. Aynı tatlı söylediğimi bilmiyorum. Selamlar. Okul eşofmanları dikiyorum Ayhan Bey. Afyon'dan Güler. Güler Hanım, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ondan sonracığıma reklam arası verelim. Peki hay hay. Artık yavaş yavaş günün konusuna da hazırlanmamız gerekiyor dostlar. Sayımız da oldukça arttı dinleyici olarak. Herkesin yorumu benim için kıymetli. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Eylül 1922 yılında 30 Ağustos zaferinin

0: kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi, İzmir'in kurtuluşu ilan edildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

ile. Efendim herkese selamlar. Birazdan günün konusu gelecek ama evvelinde haber merkezine bir bağlanalım. Yurt ve dünya gündemini bir alalım. Kısa, sonrasında günün konusunu açıklayalım. Bugün biraz evde tadilat işi yapan ustalardan dert yanacağız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. İlginç bir konu var. Biraz yorumlarınızı alalım. Vakit kalırsa bir konu da araya sıkıştırırız. Ama önce haberler geliyor.

0: gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Gürcistan'ın Batum şehrinden havalanan iki kişilik özel uçak teknik arıza nedeniyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Adli tıp inceleme yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tavrımız nettir," dedi. Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam ediyor. Galatasaray saat 22'de Sporting Lisbon'da karşılaşacak. Yarınsa Fenerbahçe Roma'yı saat 19.45'te ağırlayacak. Spotify Türkiye'de yaz boyu en çok dinlenen şarkıları açıkladı. 2026 yazının en çok dinlenen şarkısı Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren hileli oldu. Blok 3 ise Sebebi Yar şarkısıyla ikinci sırada yer aldı. Sosyal medya platformu X, içerik üreticileri için yürürlükte olan gelir paylaşımı modelini tamamen sonlandırdı. Özgün içerik ödülleri programını başlattı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Haber herkesine teşekkürler.
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Tam vaktinde geldi Şener abicim. Efendim, günün konusu geliyor. Yakın zamanda ev içinde tadilat yaptırdınız mı? Mutfaktı, banyoydu. Ondan sonracıma ya da başka bir şey. Ya ustalar, buradan selamlıyorum hepsine, emeğine sağlık ama hakikaten şöyle bir laf da var. Ustalarla uğraşmak dünyanın en zor işi. Bir şey söylüyorsunuz, tamam diyor ama yapılan iş öyle değil falan. Ustalar da beni dinliyorsa, boya badana olabilir, ev içerisinde herhangi bir dekorasyonla ilgili bir iş olabilir. Niye böyle diye bir soralım. Mesela verilen saatte niye gelemiyor ustalar? O da var. Şimdi diyeceksiniz ki ya İstanbul trafiği nasıl gelelim işte, iki dedik. Ama akşam 6'da geliyorsunuz siz de yani. Tamam da nasıl oluyor bu işler? Açıkçası bunları bir merak ediyorum. Şimdi bir ablamız mutfağına tezgah yaptırmış. Fakat ilginç bir şey olmuş. Usta da ona bir açıklama getirmiş. Ben size soracağım. Bu mevzu hakkında neler düşünürsünüz diye. Bakalım kimler neler söyleyecek.
2: Seni biz mutfağına rezil oluyor. Arkadaşlar bakın, bugün tezgahımız takıldı.
0: Tamam.
2: Ama şuna bakın, tezgahın yarısı krem tonunda. Ben bunu seçmiştim. Yarısı da farklı bir renk. Fark ettiniz mi?
0: Şimdi dostlar, fark ettiniz mi diyor. Ben videodan izliyorum. Hakikaten bir farklılık var. Peki burada önemli olan şu. Ustaya ne söylendi de böyle bir şey geldi? Ve ustanın ne cevabı oldu?
2: Ya gerçekten bu sene biz
0: Dinliyoruz sizi. Buyurun efendim.
2: Bana rezil oluyor. Arkadaşlar bakın, bugün tezgahımız takıldı.
0: Tamam.
2: Ama şuna bakın, tezgahın yarısı krem tonunda. Ben bunu seçmiştim. Heh. Yarısı da farklı bir renk. Fark ettiniz mi?
0: Fark ettik. Usta ne diyor?
2: Adamı aradık, diyor ki bu diyor yakında diyor bu renge dönecek diyor. Nasıl?
3: Korkunç bir şey bu.
0: Ay usta. Bekleyin, o renge döner demiş tezgah. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sadece şu ses kaydından bile yola çıkarak, ya usta haklı, biraz beklesin, tezgah hakikaten rengi döner diyen olabilir mi aramızda? Birincisi bu. İkincisi, niye böyle ustalarla didişiyoruz? Sizin bir önleminiz var mı? Yani ustayla iş yaparken istediğimiz sonucun çıkması için nasıl davranmamız gerekiyor? Pazarlığından tutun da ödemesine kadar. Nasıl olacak bu işler? Bunu merak ediyoruz. Şöyle biraz bu işlerden anlayan tecrübeli arkadaşlar WhatsApp'tan bana bir 20-25 saniyelik ses kaydı atabilirler mi? Burada abla mı haklı, usta mı haklı? Ne diyoruz? Bakalım kimler neler söyleyecekler. Mesajlarınızı bekliyorum. Hayır.

0: Seyircilerimiz şu anda gökyüzünde gösteri uçuşu yapılıyor. İzmir'in kurtuluşunda 104. yıl coşkusu. Solo Türk İzmir sahilinde yine muhteşem, kendilerine yakışır o şahane gösterilerini sunuyorlar. İzmirliler de izliyor. Hani biraz daha dışarıda olanlar bu uçaklar niye uçuyor diyorsanız eğer. İzmir'in kurtuluşu 104. yıl gösterileri Solo Türk muhteşem bir şov yapıyor yine. Helal olsun onlara.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: başka üründe geçerli. Fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Seviyorsan sevimi çok,
2: süpersiz ve gemisi yok. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Teneffüs mutfağında rezil oluyor. Arkadaşlar bakın, bugün tezgahımız takıldı.
5: Tamam.
4: Ama şuna bakın, tezgahın yarısı krem tonunda. Ben bunu seçmiştim.
5: Evet.
4: Yarısı da farklı bir renk. Fark ettim.
5: Bu arada ben videoyu izliyorum. Hakikaten farklı bir renk.
4: Bildiniz mi?
5: Evet.
4: Adamı aradık, diyor ki bu diyor yakında diyor bu renge dönecek. Nasıl?
5: Ya ustalar ya, bazen hakikaten yani. Yani insanları ne hale sokuyorsunuz? Ahmet Keser ustanın dediği doğru. Hanımefendi beklesin.

0: Eğer renk dönerse kendilerinin, dönmezse zaten hiç onların olmamıştır diyor. Çok romantik takılmışsın sen de ama güzel bir çözüm. Tamam peki, beklesin o zaman. Devam edelim, buyurun, iyi akşamlar.
1: İyi yayınlar Optedik.
0: Buyurun efendim.
1: Burada ablama atla, ustama atla bilmiyorum ama böyle işleri yaptırırken
0: ne yapmak lazım?
1: Ücretin yarısını peşe mi edeceksin?
0: Aslında hep öyle konuşuyoruz değil mi? Ustayla anlaşacağım vallahi, ücretin yarısını peşin, iş bitimi kalanı falan, ama sonra insanlara bir kal mı geliyor? Ne oluyor? Bütün parayı veriyorlar. Böyle bir durum, o an nasıl bir şey oluyor?
2: Korkunç bir şey bu.
0: Evet evet. İlginç bir durum.
1: Aslında da iş bitiminde vereceksin.
0: Evet.
1: Eğer karşı taraftan kaynaklı bir sıkıntı olursa.
0: Evet.
1: Parayı vermezsin, işi düzelttirirsin, ondan sonra paranın kalanını ödersin.
0: Bence de, peki öyle yapalım o zaman. Bu da bir öneri güzel. Bu akşam 22'de Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında. Yarın 19.45 Fenerbahçe-Roma mücadelesi var. Onu da saatlerini sizlere hemen arada aktarmış olalım. Devam edelim, buyurun.
3: Vallahi Ayhan'cığım, Türkiye'de ustaların gönlünü gidiyoruz ama biraz zor oluyor. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum.
0: Eyvallah, tahmin ediyorum ben. Bir de ustaları ikna etmek durumundayız. Her işi de beğenmiyorlar. Böyle bir durumları var. Şimdi emektir tabii ki. Hakları neyse ödensin, o ayrı. Ama ikna olmuyorlar.
3: Yeni taşındığım eve çamaşır makinesi bağlanacak. Sadece bir musluk takılacak.
0: Tamam.
3: Musluk falan da hazır. Burada ustanın bir tanesi o zamanın parasıyla 1500 lira istedi.
0: O zamanın
3: normalde musluğu takmak bir iş değil. Sadece kurbacık anahtarımı bulamamıştım. Gidip 350 liraya kurbacık anahtar alıp kendim taktım.
0: Tamam.
3: Yani biraz da gaddarlık da oluyor işin doğrusu.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Tabii ustalara sorarsanız o 1500 lira sadece benim gelmem değil. Bunun yakıtı var. Zaman harcıyorum. Karşılığı budur diyor yani. Öyle bir durum da var. Katılırsınız, katılmazsınız. Dostlar, görüşleri almaya devam edeceğiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: dönüşsün. Semicin. Hanımlar beyler iyi akşamlar.
1: Tövbeni seveyim seni.
0: Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Evinizde yakında tadilat düşünüyor musunuz? Banyoda olabilir, mutfakta olabilir, oturma odasında olabilir, boya olabilir, yıkma dökme olabilir. Allah kolaylık versin bir defa, onu hemen söyleyelim. Bir defa komşularla da uğraşıyorsun, gürültü oluyor bilmem ne. Onun dışında komşuyla ilişkiniz yok. Hani rahatsanız da bu sefer usta seçimi gerçekten önemli. Başta her şey çok güzel konuşuluyordu. Sonra iş ilerlerken orada biraz böyle bir sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Allah biliyor ya. Şimdi ablamız da bir mutfak tezgahı yaptırmış hayalinde. Tezgahın şeyle ilgili, deseniyle ilgili bilgiyi de vermiş. Mutfak tezgahının videoda var, gördüm ben de. Yarısına kadar istediği desen yapmışlar. Kalan yarısı başka bir renk. Ustaya sormuş niye böyle oldu? O zamanla döner demiş.
2: Haklı bir şey.
0: Abla da çemkiriyor tabii haklı olarak yani. Peki nasıl yapacağız? Ustalar da bizleri dinliyorlardır. Hani bağlanmak isteyen olursa onlara da WhatsApp hattımız açık. 0505-188-30-0. Mutlaka emeğinizin karşılığını alırsınız. Hiç sorun yok ama insanlar bu noktada para ödüyorlar. Hiç olmazsa istedikleri olsa. Bu iş bilemiyorum bakalım.
3: Hayırlı akşamlar. Ben önce o ustanın rengini değiştiririm.
4: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Ustanın rengini nasıl değiştireceğim? Peki devam edelim. Burada kim var?
5: İyi akşamlar Erhan abi. Bence işini bilen ehli ustalarla çalışmak lazım.
0: Aferin sana. Öyle olması gerekiyor zaten. Devam edelim. Usta adı altında işi tam bilmeyenlere ucuz diye gidiliyor. Günün sonunda ekstra masraf olarak size geri dönüyor. Bakın diyor, ucuza kaçalım derken mal.

0: 2'ye katlarsınız demiş. Mersin'den Selçuk. Buyurun beyefendi.
1: Optik Aya selamlar.
0: Selam.
1: Bence ablanız kesinlikle haklı.
0: Haklı
1: yalnız
0: mı?
1: Yalnız şöyle bir şey var. Ustalara ev işini veriyorsan gün içinde tamam vaktimiz olmuyor takip edebiliriz ama illaki akşam da gideceksin, takip edeceksin. Ne yapıyor, doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Çünkü ustalar gerçekten kafasına göre iş yapmayı çok sever.
0: Evet.
1: En sonunda derler ki sana ikna etmeye çalıştılar. Böyle daha güzel oldu, benim fikrim daha iyi falan diye.
0: Evet.
1: Onun için ustaları ev işini kesinlikle takip etmek
0: şart. Eyvallah, teşekkür ederim. Böyle güzel, daha güzel oldu diyenlerden bir tanesi de kuaförler. Hem kadın hem de erkek kuaförlerin. Mesela sen saç tarif ediyorsun. Kadınlarda saçın rengi şu, su, bu, su mesela, onları tarif ediyor. Senin tarif ettiğinde günün sonunda kafanızdaki çıkan o saçın şekli başka bir şey. Memnuniyetsizliğinizi de aynaya bakarak dile getiriyorsunuz ama genel manada kuaförler diyor ki bu daha güzel oldu diyor. Ama benim tarif ettiğim bu değildi ki. Bunu kuaförler de yapıyor. Tabii.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda

0: 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Citroen.

0: kısıtlama var. Onu da hemen geçelim sizlere. Belli noktalarda denize girmek yasaklandı. Neden diye sorabilirsiniz. Hemen yapalım. Valiliğimizden yapılan açıklamaya göre 15 plaj ve buradaki su kalitesi incelenmiş. 15 plajdan 3'ünün halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiş. Yazın da son demlerini yaşıyoruz böyle. Hafta sonu da hani hiç olmazsa İstanbul'a denize girelim diyenler varsa bu 3 noktayı ben size söyleyeyim, aklınızda olsun. Burada denize girmek yasaklandı. Halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı dolayısıyla. Bakırköy'de Yeşilköy International Hospital önü, o civarda oturanlar varsa. Yine Bakırköy'de Yeşilköy Polis Merkezi'nin önü ve Sarıyer'de Gümüşdere plajı. Bu plajlardan, denizlerden alınan numuneler maalesef sağlığı tehdit ettiği belirlendi. Geçici olarak kapatılıyor bu 3 plaj ve bu konuda hemen söyleyelim, çalışmalar da yapılıyor. Bu kirlilik nereden ileri geliyor, onun da araştırması yapılacakmış. Lağım mıdır acaba, ne diyorsunuz? Ben de hemen aklıma ilk o geldi. Neyse, denize girecek olanlar varsa hatırlatalım. Biz de son dakika haberi, bunu da iletmiş olalım. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bir ustamıza söz hakkı verelim. Hani hep şikayetçiyiz ya, ustalar zamanında gelmiyor. Ustalar çok pahalı maliyetler çıkarıyorlar. Şimdi ustalar adına bir dinleyicimiz konuşmak istiyor. Buyurun.
1: Ayhan Bey, iyi akşamlar.
0: Buyurun.
1: Biz de İzmir Karşıyaka'da 20 yıllık elektrik ustasıyız.
0: Buyurun.
1: Şimdi arkadaşların bazıları 1500-2000 liralar artık çok pahalı diyorlar ama 1500-2000 liranın bir hükmü kalmadı çok.
0: Evet.
1: Yakıt olmuş 90 lira, vergi olmuş bilmem kaç lira.
0: Evet.
1: Şimdi bir ustanın bir

0: geçmesi 20 yılı buluyor aşağı yukarı. O yüzden bu fiyatlar artık çok yüksek değil. Kalite usta bulduklarında fiyata çok bakmamaları lazım insanlarımız.
1: İş iyi olsun diyorsunuz yani. Rakam konusunda evet biraz belki bir pazarlık yapılabilir ama.
0: Ucuz usta her zaman daha pahalıdır. Atalarımız da dediği gibi ucuz hesap Bağdat'tan döner.
1: Evet.
0: Her zaman kaliteli usta işinin ehli ustaya teslim etmeleri gerekir bana göre.
1: Evet.
0: Yani kablo bile ucuzu var, daha pahalısı var. Ucuz kablo her zaman yanıyor, yangınlara sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Kendi mesleğimizden örnek verecek olursak.
1: Eyvallah. Bu açıklamanıza da ben de sonuna kadar katılıyorum. En azından samimi olarak bu açıklamayı yaptığınız için de teşekkür ediyorum.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: güzel şarkıdır. Yıl 1973, Erkin Koray, Erkin Baba ilk kez 45'liği okumuştu bu şarkıyı. Şahane bir şarkıdır. Yıllar sonra Buray yorumuyla geldi. Dostlar, evinde tadilat yaptırmak isteyenler var mı? Balkonumu yenileyeceğim. Çatı akıyor, kışa gireceğiz. Çatının bir aktarılması lazım. Mutfakta, ya uzun yıllardır bu dolapları kullanıyorum ama artık tezgahı da dolabı da değiştireyim. Tamam, hepsi güzel. Bir usta bulayım da bu işi baştan aşağı halledelim. Anlaşamadığımız noktalar bir para. İkincisi, verilen zaman dilimi içerisinde işlerin bitip bitmemesi, o sizde bir soru işareti. Ürünlerin kalitesi şu bu. Ustalar kendince haklı olduklarını söylüyor. Siz de nihayetinde bir tüketicisiniz. Sizin de kendinize göre haklarınız var. Ortayı nasıl bulacağız? Ömür Hanım merhaba, sizi bir dinleyelim. İzmir.
1: İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili ekip, sizi çok
0: buyurun
1: severek dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ablaya %100 hak veriyorum. Öyle bir tezgah olmaz. Benim alışveriş mantığım, kime ne yaptırırsam, kapora, ürün teslimatında, iş bitiminde elbette geri kalan kısmı.
0: Evet, bakın bak bu güzel. Hanımefendi de böyle diyor.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Ama onu herhalde pazarlık esnasında ustaların pazarlık gücü mü kuvvetli nedir? Mesela usta diyor ya yarısına varsa peşine alalım, sen unut artık diyor, yani iş bizde diyor ya, orada herhalde ikna oluyoruz.
1: Eğer ki
0: evet,
1: arızalı bir ürün takıldıysa, getirildiyse
0: evet,
1: o halde de geriye kalan paranın en azından bir kısmını telafi etmesi için geriye tutuyorum.
0: Tamam.
1: Hepsinin parasını almıyor. Artık ülkemizde yanlışı yanlışla kapatmak, yanlışları doğru gibi kanıksamak sebebiyle insanlar artık böyle yanlışlarını bile tüketiciye ikna yoluyla
0: evet,
1: satmak derdinde biz hayır, yanlışa yanlış diyoruz.
0: Teşekkür ediyorum, bu da bir görüştü. Az evvel ustamız dedi ya, ya öyle değil diyor, yani gelmek bile bir para diyor. Siz diyor 1500 lira artık böyle paralar diyor, kalmadı diyor.
3: Selamlar.
0: Antalya İsmail. İsmail'de karşı çıkıyor bu görüşe.
3: Az önceki usta hakkında bağlanan arkadaşımız
0: evet,
3: usta galiba kendisi.
0: Usta evet.
3: Ben de şunu söylüyorum. Kahvede oyun oynuyor bizim ustamız.
0: Evet.
3: Musluğumuz bozuldu. Bir tane diyoruz ki conta takacaksın. Yani conta.
0: Tamam. Tamam.
3: 25 kuruş 50 kuruş. Ben 1500 liradan aşağı gelmem. Geleceği yer 200 metre.
0: Evet.
3: Servis parası falan filan.
0: Siz ne öneriyorsunuz?
3: Yani bu haksızlıktır. Yani bir conta 25 kuruş 50 kuruş 1 lira. Ya kardeşim.
0: O zaman şöyle diyebilirler mi İsmail Bey? Ben kahvedeyim kardeşim, 51 oynuyorum, gelmiyorum. O zaman sen değiştir diyebilir mi mesela? Benim emeğimi 1000 lirayı 1500 lirayı çok buluyorsan otur sen değiştir dersen olacak.
3: 1500 lira isteyeceğine 500 al, 600 al, boş durma.
0: Mantıklı, mantıklı.
3: Kahvede oyun oynuyorsun.
0: Mantıklı.
3: İşte yapmıyorsun.
0: Evet.
3: Ama ben diyorsun ki 1500 lira aşağı gelmem.
0: Evet.
3: Daha yüksek isteyenler de var.
0: Doğru.
3: 2000 lira, 2500 lira isteyenler de var.
0: Bilemiyorum ki herkes kendine
3: göre. Contası nedir yani?
0: Evet.
3: Boş durmaktansa ekmeğini çıkar kardeşim. Yani ben de bunu söylüyorum. Buna birebir şahidim. Kendim
0: başınıza geldi.
3: Teklif ettim. Adam kalkmadı oyundan bile.
0: Allah Allah.
3: Aşağı gelmem dedi. 1000 lira versen de gelmem dedi ya. Yani.
0: Allah Allah.
3: Böyle de bir durum var.
0: 1500 lira net. 1000 lira bile versen.
3: Selamlar.
0: 1000 lira bile versen gelmem demiş.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Bir şey diyemiyorum vallahi. Ustaların kendine göre bir bakış açıları var tabii ki. Dostlar, bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde

0: Okul.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
12: Mondium'a bak.
13: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
14: Radyo Turkuaz'ın en güzel hali, hem geçmiş hem günümüz, her tarzın en iyi örnekleri. Allah rahmet eylesin. Kendisini kaybeder aşağı yukarı 1,5 yıl kadar bir zaman oldu. İdi bak bayram.

0: beraber buradayız.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
3: İstanbul'dan avukat Duygu, herkese selamlar.
0: Buyurun Duygu Hanım.
3: Benim sorunum açıkçası ustalarla olamıyor.
0: Kim?
3: Çünkü kocam ustaları çağırmamak için elinden geleni yapıyor.
0: Vay helal, spik Türk erkeği. Ben hallederim, ne gerek var. Önemli.

0: İşler Müdürü.
1: Seni Önemli İşler Müdürlüğüne tayin ettim.
0: Enişteye aynen böyle söyleseydi, Radyo Turkuaz'da Önemli İşler Müdürlüğüne tayin ettik. Tabii beyler çok böyle para vermek istemezler, ben hamar atım derler. Aslında elimizde yatkındır biraz. Ama maalesef tabii ustalar kadar olmuyor, orası da öyle.
2: Her konuda usta olduğunu iddia ediyor.
0: Evet.
2: Örneğin panjurumuz bozuldu.
0: Tamam, yaptı mı?
2: Panjurdan iki diş arttı. Neden?
0: Neden?
2: Buradan kendisine soruyorum. O malzemeler fazla dedi. Ben ikna olmadım. 7 senedir iki dişi eksik panjur kullanamıyoruz.
0: Eyvallah.
2: Çünkü onun da panjurunun inişini tam ayarlayamadık.
0: Ayarlayamaz ama o da işte panjur ustasının işi. Panjur ustasını da arayınca diyecek ki şu kadar para, enişte ne diyor, bunu ben hallederim. Şimdi ustalar adına da Hakan diyor ki, vallahi diyor kusura bakmayın diyor. Yapabiliyorlarsa herkes kendisi yapsın, evine kimse usta çağırmasın. Ha yapamıyorlarsa da diyor, ustanın söylediği rakama kimse itiraz etmesin diyor. Ay. Hakan şimdi böyle konuştu ya, herkes diyor ki içinden de evet ya adam haklı da diyenler var. Ne alakası var yaparız diyenler de var. Bilemiyorum ki. Buyurun.
3: Hop dedik, merhaba. Ben Hatay'dan Necati.
0: Necati Bey, kapı mutfak mobilya işletmecisi. Tamam.
3: Ben kendi meslek dalım için konuşayım.
0: Hem.
3: Gerçekten çok büyük sıkıntılar var.
0: Ne gibi?
3: Bir kere ben bir işverenim ama yıllarımı ben bu mesleğe verdim. 10 yıldır.
0: Tamam.
3: Ben işverenim.
0: Tamam, sorun
3: ne? Fakat bizim dönemimizdeki terbiye şu anda elemanlarda yok.
0: İş terbiyesinden bahsediyoruz. O zaman tüketici olarak insanların buradaki şikayetlerinde de haklılık payı var, doğru mu?
3: Ben günümün kendimi yormadan nasıl bugünü kapatırımın hikayesini yapıyor şimdiki personellerin çoğu. Dolayısıyla kaliteli kalifiye ustaları
0: evet
3: bulmak ve onlara iş vermek gerçekten de böyle samanlıkta inni aramak gibi bir şey.
0: Anladım. Yani diyorsun ki yeni nesilden biz bu elemanları çıkarabilmemiz zor. Günübirlik yaşıyorlar.
3: Ucuz iş her zaman pahalıya patlar.
0: Bu da önemli.
3: Bunu da maalesef insanların çoğu yaptırdıktan sonra farkına varıyor.
0: Doğru.
3: Çünkü bunu ben bunu anlatsam yayın süresi yetmez. Dolayısıyla...
0: Ama ana mesajı verdiniz. Bu çok önemliydi. Teşekkür ederim.
3: Ben az söyledim. Siz çok anlayın.
0: Tamam.
3: Kaliteli kalifiye ustayı buldu mu...
0: İşi yapın.
3: İşe bakmayın. Tabii o da abartmaması lazım. sağlam ustaların kıymetini bilelim diyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu da önemli bir açıklamaydı. Sağ olsun. Necati Usta. Ona da selam yollayalım burada.

0: İyi akşamlar. Konuyu toparlıyoruz artık. Ustaların kendilerine göre haklı sebepleri mutlaka var. Çünkü biz cebimizden çıkacak paraya bakıyoruz ama ürünün maliyetleri her daim değişebiliyor. Bunun ulaştırması var. Yanımda çalıştırdığım personeller var. Az evvel ustamız söyledi. Yeni nesli çalıştırmak gerçekten çok zor dedi. Bunun da böyle kendine göre sıkıntıları var. Bir mesaj, bir iki mesaj daha alalım. Buyurun.
1: Ayhan'cığım merhabalar, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Biz 7 tane salon yaptık. Farklı farklı ustalarla çalıştık.
0: 7 salon.
1: Çok değişik ustalar gördük. Tabii ki bunları hepsini aynı kalıba sokmak istemiyorum ama ben kayınbiraderi doğum yapan işe gelmeyen usta gördüm ya, o derece.
0: Kayınbiraderi doğum mu yapmış? O ne ya?
2: Yok deme.
0: Bir de mesela ustalarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Saat 2 diyorsun ya mesela usta. Tamam diyor, 2'de ben oradayım diyor. Az evvel bir dinleyicimiz yazmış ya, onu bulabilirsem eğer. Bir dakika yayınlayayım hatta. Yazılı bir mesajdı. Orada çok güzel özetlemiş.

0: Kevser Hanım, siz de dinleyelim bu arada.
1: İyi akşamlar. Ben İzmir'den arıyorum. Benim eşim de fayans seramik ustası.
0: Evet.
1: Mesela işi diyor ki eşim de. İşi bilmeyen adamlara iş veriyorlardı. Sadece 3 kuruş aşağı söylediği için
0: evet.
1: ona veriyorlardı. İşi rezil ediyordu. Sonra yine dönüp dolaşıp bizi arıyorlardı.
0: Tabii bir de öyle bir şeyler var.
1: Mesela benim eşim evet. yani 10 yaşlarından beri baba mesleği zaten fayans seramik ustası.
0: Anladım.
1: İşini gayet güzel yapan, dört dörtlük yapan bir usta ama mesela etrafta çok yapamayan var. Mesela inşaatta çalışıyor, diyor ki bizim diyor hiç işçini beğenmediğimiz adam diyor.
0: Evet.
1: Piyasada bir sürü iş yapıyor diyor ama görsen diyor ben diyor ona diyor iş vermem.
0: Doğru, bakın kendilerince haklı olduğu yerlerde var. İlhan İzmir'den diyor ki sadece esnaflarda kabahat buluyor vatandaş diyor. Mesela ben internet satışı yapıyorum diyor, başka bir alan ama diyor. Her gün üçer dörder adet alınan ürünleri beğenmedim deyip geri gönderiyorlar. Tüketici her zaman her yerde haklı oluyor ama bunları esnaf boşuna kargo parası, cezalar, zarar ediyoruz diyor. Sadece esnaflarda aramayalım suçları demiş. Tüketici de biraz diyor esnaftan anlasın demiş. Peki Abbas Bey?
2: Ankara'dan Abbas Ayhan abi. Geçen hafta çamaşır makinemiz bozuldu. Hanıma dedim ben yaparım dedim.
0: Tipik Türk erkeği. Peki yapabildin mi?
2: Açtım, kurcaladım.
0: Heh.
2: Yapamadım. İki tane sıfır çamaşır makinesi aldım.
0: Yani ustayı çağırsaydın sıfıra belki gerek bile kalmayacaktı ama. Kaç mesaj vardı, o kadar çok mesaj geldi ki onları arada kaçırdım. Ne olur kusura bakmayın efendim. Konuyu da artık toparlayalım. Şarkılarla artık yol alalım istiyorum. Ustalara da hak veriyorum. Tüketicilere de hak veriyorum. Ortada buluşabilirsek ne mutlu bizlere. Yeter ki huzur bulduğumuz o evlerde mutlu ve güzel yaşayalım. İstediğimiz oda, mutfak, banyo, her şey güzel olsun. Şimdi reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Başkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Idefix'te favoriler net, fırsatlar dev. Elektronikten modaya, spor ve outdoor'dan ev yaşam ve kişisel ihtiyaçlara kadar favoriniz olan, ihtiyacınız olan ne varsa Idefix'te avantajlı kampanyalarla sizi bekliyor. 9 Eylül'e kadar Idefix'e gelin, favorilerinizi belirleyin, ihtiyaçlarınızı kaçırılmayacak fırsatlarla tamamlayın. Yeni bir teknolojiye mi ihtiyacınız var? Sezonun favori sneakerlarını mı arıyorsunuz? Yoksa eviniz için eksiklerinizi mi tamamlayacaksınız? Her gün yenilenen indirimler ve avantajlı ödeme seçenekleriyle aradığınız ürünleri keşfedin, favorilerinizi sepetinize ekleyin. Üstelik şehre dönüş alışverişlerinizde spor ve outdoor ürünlerinden sneaker ve giyime kadar birçok üründe %40'a varan indirim fırsatı da Idefix'te. Favorilerinizi seçin, dev fırsatlarla buluşturun. Üstelik Yapı Kredi World ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri alışverişe 1000 TL World puan. Hemen Idefix mobil uygulamasını indirin, alışılmadık fiyatları keşfedin. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam. Bir reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

bilmemen, kısaca Sirt'ten kucak dolusu selamlar. Eşim Deniz'le beraber seni dinliyoruz. Balkondayız. Benim adım Hüseyin. Bize bir selam yollar mısın? İstanbul'dan selamımızı gönderelim. Hollanda'ya bir selam yollayalım Songül. Sana da bir merhaba gönderelim ve artık bir süre şarkılar konuşsun.

Hem eski hem günümüz. İstanbul'da hava kararıyor. Lubex motor yağları, hop dedik şov. İşin şovunu yaptık, güldük, eğlendik, bilgilendik. Herkese çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Programa katkı yapıyorsunuz, sağ olun, var olun. Ama artık ben de çayımı alıp şöyle biraz şarkılarla dinlenmek istiyorum. Birazdan yol şarkıları başlayacak dostlar. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Reklam sonrası tekrar buradayım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Biz.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: yanında var.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin.

yıllardan bu yana söylenen, dilden dile dolaşan, hasret kokan, hakikaten çok dertli bir şarkıdır. Özledim. Hemen ardından yolculuğumuza bir Sibel Can yorumuyla devam edelim. Ne dersiniz? Haydi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: parties.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Reklam. Karışık kaset.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la Işın'da kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle, dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Fedakarlık yapabiliyoruz sevdiklerimiz için. Bu gayet tabii bir şey. Ama bunun boyutu da çok önemli sevgili dinleyenler. Bazıları bunu suistimal ederek, adeta böyle kene gibi yapışarak sadece sizi tüketmek için yanınızdaymış gibi geliyor. Kendinizden verip oluşturduğunuz her ilişki, ama sadece kendinizden vererek oluşturduğunuz her ilişki, zamanı gelince yetmiyor zaten. Keşke yapmasaydım diyeceğiniz anda işte maalesef zamanın çoktan geçtiğini de görüyorsunuz. Geç oluyor yani. En az sizin kadar uğraşmayan hiçbir insanla adım atmayın. Çünkü bu sadece zarar oluyor insana. Denge önemli yani. Hayatın her alanında denge önemli. İnsan ilişkilerinde bile.

Her birimiz kendi yaşantımızda öğrendiğimiz şeyleri aslında yeri geldiğinde diğer insanlarla da etrafımızdakilerle de paylaşabiliyoruz. Buna tecrübe aktarımı diyebiliriz aslında. Yaşadıysa da yaşamadıysa da yine de paylaşırız. Tolstoy da mesela çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki cahil insanlarla tartışmaktan kaçın diyor mesela. Verdiği 6 tavsiyeden biri. Diğeri başa gelen talihsizliği çabuk kabullen tavsiyesi. Kişiler ve olaylar hakkında daha az konuş dedikten sonra sorunlara üzülme, çözüme odaklan diyor. Ve başkalarının hatalarını daha az yargıla. Sonuncu olarak da canını sıkanları hayatından çıkar. Tabi biri böyle bir tavsiye veriyorsa kendi yaşanmışlıkları ya da etrafında analiz ettiği yaşanmışlıklar ekseninde böyle bir tavsiyeler sıralamasında bulunuyor. Ama çok da önemli aslında. Hele hele sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanma kısmı, yine canını sıkanları hayatından çıkarma kısmı ve başkalarının hatalarını daha az yargılama kısımları gayet can alıcı önemde.

Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir yine paylaşımı not almıştım sizlerle paylaşmak için sevgili dinleyenler. Birini hayatınıza almak istediğinizde ona hayatınızdan öyle bir pay verin ki bir gün o payı alıp götürdüğünde sizi sarsmasın. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bugün sana çok özel hissettiren, yarın hayatında bir fazlalıkmışsın gibi de hissettirebiliyor ne yazık ki. Yani mutluluğunu bir başkasının ruh haline bağlama kısmında biz ne yazık ki çok hata yapıyoruz. Bir başkasının ruh haline mutluluğumuzu bağlamayalım. Ve o hayatımızı öyle bir yer edinsin ki, hani ola ki gittiğinde o yerin sancısını, o yerin boşluğunu, o yerin acısını böyle iliklerimize kadar hissetmeyelim. Hayat bizim hayatımız ya. Kontrol konusunda da yine dümen bizim elimizde. Başkasına vermemeli, başkasına bırakmamalı.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkubaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz. Hatta takip eden dinleyicilerimiz. Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Bazı günler bazı günlerden çok daha kötü geçebiliyor. Bugün de o günlerden biri olmuş olabilir. Yorucu geçmiş olabilir. İstediklerimizi yapamadığımız bir gün olmuş olabilir. Lakin ayaklarımız birkaç taşa değdi diye yürümekten vaz mı geçeceğiz sevgili dinleyenler? En güzelden ümit dilenirken Allah'tan ümidi kesersek kime bağlanırız, kimde kazanırız ki? Tırtılın hani bittim dediği yerde Allah yettim dermiş ya, işte bizim de solduğumuz yerde duamız yeşerirmiş. Bedenimiz yorulsun ya da varsın koştuklarımıza yetişemeyelim ama umudumuzu, dualarımızı hiç eksik etmeyelim sevgili dinleyenler.

0: Ayşe nöbetinde sizlerle buluştuğumuzda aslında birçok duygunun da etkisini görüyoruz, hissediyoruz. O yüzden duyguların dört mevsimi diyoruz ya. Ama bu duygulara en güzel özet de şiirlerle oluyor. Elimden geldiğince de şiiri sevdirmeye, şiiri dinletmeye çalışıyorum sizlere. Çünkü duygularımızı yitirdiğimiz, çokça yitirdiğimiz bir dönemden geçerken bize duygularımızı hatırlatan çok özel ifadeler, şiirler. Ama şiir diyoruz da aslında basitçe şiir deyip de geçmemeli. Farklı bakan gözler, farklı pencereler açan eller, işte o şairler. Farklı bakarsanız aynı zamanda kendinizi de buluyorsunuz. Mesela Fuzuli: sabah vakti esen sabah rüzgarından başka kapımı açan da yok, gönlümün ateşinden başka benim için yanan da, diyor. Yalnızlığı sadece bir duygu veya düşünce olarak ifade etmiş olsaydı onu kimse hatırlamazdı. Söyleyiş güzelliği bu sözün 400 yılı aşarak gelmesini sağlıyor işte. Mesela Yakup Kadri, Yaban romanının kahramanı Ahmet Celal'in durumunu "yalnızlık hiç bitmeyen bir sızıdır" cümlesiyle özetliyor. Bu sözü her duyan onda kendi kimsesizliğini de buluyor ister istemez. Aslında farklı bakanları okudukça, dediğim gibi, şahit oldukça kendimizi de fark ediyoruz. O yüzden farklı bakın sevgili dinleyenler. Bu bir kitapla olur, bu bir şiirli olur, bu bir şarkıyla olur. Hiç fark etmez. Kendinizi görün. Farklı kendilerinizi.
1: Radyo Turkuaz.

Yol mu yordu, yoksa yol mu uzadı? Varamadık ki bir türlü istediğimiz yere. Arafta kaldı her yanımız sanki. Yani ne eskisi gibi olabiliyoruz, ne kendimizi tamamlayabiliyoruz. Şöyle bir cümle okumuştum geçenlerde. Mücadele ediyorum, çırpınıyorum, deniyorum ama öyle kelebeğin ayağına taş bağlayıp uç demişler gibiyim. Kanat var ama yük çok ağır. Sen de böyleysen belki bu şarkı bir nebze olsun o yükü hafifletir. Ne hissediyorsan, hangi duyguyu yoğunlukta yaşıyorsan hakkını vererek yaşa.

Diyoruz ya, kelimelerin yettiği yerde yüreğimizden geçenler cümle cümle dökülebiliyor. Ama yetmediği yerde melodilerle anlatılmış hali. Yani şarkılarla, şiirlerle yine bir şekilde dinlemeye, yetirmeye çalışıyoruz. Şairler içimizden geçenleri zamanında çok da güzel, kısa ve öz anlatımlarla özetlemişler. Mesela ayrılıklarda sevdaya dahil diyor Atilla İlhan ve ona Cahit Zarifoğlu cevap veriyor. Oturup konuşsaydık geçerdi belki her şey. Başını alıp gitmek sevdaya dahil değil diyor. Suna yakında elinden geleni yaptıktan sonra hala olmuyorsa sıra ayağından geleni

yapmaktan, gitmek gibi mesela. Farkındaysanız aslında hepsi bizim yaşadığımız çelişkileri kendilerince yaşadıklarıyla özetliyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar aslında. Cemal Süreya gitmekle gidilmiyor ki diyor. Gitmekle gitmiş olamazsınız. Gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır. İşte aşk gitmekle kalmak arasında yaşanan da bir ikilem sanırım. Ama evet, ayrılık da sevdaya dahil, Atilla İlhan'a katılıyoruz. Ama şuna yakına da katılmamak ne mümkün? Bazen de gitmek de gerekiyor.

çoğumuzun fazlasıyla keşkesi vardır geçmiş yaşantımıza dair. Ama fazlasıyla iyi kisi de vardır bence. Mesela bazen o keşkeli yollara bile aslında iyi ki o yolları yürüdüm diyebiliriz. Öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, insanları öğrenmek için iyi ki o yolları yürümüşüz. Hata yapmak, ne bileyim, beni hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı diyebilmektir ya. İşte bu farkındalığa erişmek bile çok kıymetli. İyi ki sevmişiz mesela. İyi ki saymışız büyüklerimizi. İyi ki çabalamışız, emek vermişiz. Hiçbir için pişman olunmamalı aslında. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür etmek de aslında çok önemli bir yüzleşme ve hesaplaşma geçmişimizle sevgili dinleyenler. İyi ya da kötü. Bizi biz yapan şeyler. Olmasaydı nasıl olurdu bilemeyiz. Ama olan durumları yaşayarak bu ana geldiysek bunun da çok önemli sebepleri olsa gerek. Dileğimiz, duamızsa yarınların öğrendiklerimizle beraber çok güzel harmanlanan ve üstesinden gelebileceğimiz ama çoğu zaman da bizi dinlendiren artık o cefanın değil de sefası kısmını yaşayabileceğimiz güzellikte olur.

İkinci eşi Yıldız Moran'dan da Gün, Olgun ve Etkin adında 3 oğlu var sevgili dinleyenler. Beyninde tümör tespit edilen ve 28 Ocak 1981'de 58 yaşındayken Bebek'teki evinde hayata veda ediyor Özdemir Asaf. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizi onun "Eskisi kadar özlemiyorum seni" şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Eskisi kadar özlemiyorum seni. Ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda. Adının geçtiği cümlelerde gözlerim dolmuyor. Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum, biraz kırgın. Biraz da kirletti sensizlik beni. Nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama iyiyimler yamaladım dilime. Tedirginim aslında. Seni unutuyor olmak, hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum? Bana ne? Benim derdim yeter bana. Bana ne?

Alıştın mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem? İnan, o zaman seni hayatım boyunca affetmem.

0: yaşadıklarım hep seni sayıklarım.
1: Vazgeçme. Vazgeçiş eşiğimiz her birimiz için farklıdır. Aslında öyle değil mi sevgili dinleyenler? Özdemir Asaf'ın şöyle bir sözü var. Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olan biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. İşte ara sıra böyle yapmalı sevgili dinleyenler. Yani şöyle bir çekilmeli kenara, iyice gözlemlemeli. Kimde biz ne kadarız, kim bizde ne kadar? Buna göre de gerekiyorsa bir sadeleşme yapabiliriz hayatımızda. Kahlo da der ki, yine konuya da uygun olarak, kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. İşte insanın öyle günlerde, yani kötü günlerinde kim yanındaysa ona sıkıca sarılır. Hani şunu da biliyoruz, başkası da kötü gününde siz onun ne kadar yanındaysanız o kadar size sarılacak. O yüzden doğru insanların yüreklerinde çiçek açmak duasıyla.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Sen de bilme Lavinia.

Seni saklayacağım, inan. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde sen kalacaksın, sen. Kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde. Sen göreceksin, duyacaksın parıldayan bir sevi sıcaklığı. Uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın, benzemiyor gelen günler geçenlere. Dalacaksın. Bir seviye anlamak bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın. Seni yaşayacağım. Anlatılmaz. Yaşayacağım gözlerinde. Gözlerimde saklayacağım. Bir gün tam anlatmaya bakacaksın. Gözlerimi kapayacağım. Anlayacaksın.

Ve bu akşamlık da Uğur'la Ayşe Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ayşe Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere. Ayrı.

0: Radyo Turkuaz.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuvaz'dayız.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
0: Radyo Turkuvaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.